çekin başımda Allah aşkına. Ben sevdim, ben yandım, bundan kime? Çekilin başımdan

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

güneşin battığı yerden. Gözlerin doğuyor gecelerime, gözlerin doğuyor gecelerime, gözlerin doğuyor gecelerime, gözlerin doğuyor gecelerime.

Geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından. Geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından. Öptüm o ıslak dudaklarından, öptüm o ıslak.

beni benden. Yaşlı gözlerime baktığın yerden, yaşlı gözlerime baktığın yerden. Gözlerin doğuyor gecelerime, gözlerin doğuyor gecelerime, gözlerin doğuyor gecelerime.

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel soğullar.
1: En güzel soğullar.
0: Radyo sahilde.

Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

dönüp durmayın. Alıcı kuşlar gibi başımın üstünde dönüp durmayın. Kol kola girip yalnızlığım vurmayın yüzüme kar taneleri. Kol kola girip yalnızlığım vurmayın yüzüme.

0: kapıları kapatmayın, yağmayın yollarıma.
1: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Şimdi radyo sahilde. Şimdi radyo sahilde. Radyo sahil. İki kelime.

dönüşü yok. Beraberce karar verdik ayrılmaya. Alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya. Şimdi artık gözyaşları gereksiz akmamalı. Alışmalı kendi yaramızı kendimiz sarmaya. Şimdi artık kelimeler yetersiz, anlamı yok. Yitirmişiz anılarla beraber, faydası yok. Gel bunları bırakalım artık bir tarafa. Gerçeği görmeliyiz dostum, başka çaresi.

anlamı yok, yitirmişiz anılarla beraber, faydası yok. Gel bunları bırakalım artık bir tarafa, gerçeği görmeliyiz.

Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

Nefesin en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

seyranlarla, istersen gelsin bahar sümbüllerle, salkımlarla, istersen dönsün dünya cümbüşlerle, çalgılarla. Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla, İstersen evlenelim davullarla, zurnalarla, İstersen çınlak

İstersen gelsin bahar sümbüllerle, salgınlarla. İstersen dönsün dünya cümbüşlerle, çalgılarla. Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla. İstersen evlenelim davullarla sonra.

feleğim gelse karşıma. Dur derim burada, dokunma bize. Yıllardır aranan huzuru bulduk. Bir şaka yapıp da eğlenme bizle. Yıllardır

genç yaşta mezara diri gömdürmek. Şu gençlik gitmeden dokunma bize, dokunma bize. Ben seni ezelden kötü tanırdım.

da dertler yarattın. Her kavgada beni kahraman yaptın. İnsaf artık felek dokunma bize. Her kavgada beni kahraman yaptın. İnsaf artık felek dokunma bize. Her işi zorlukla bize gördürdün. Kim bilir ne canlar yakıp öldürdün. 40 yılda nasılsa biraz güldürdün. Şu gençlik gitmeden dokunma bize.

0: Geçmişten günümüze en hit şarkılar.
1: Geçmişten günümüze en hit şarkılar. Şimdi radyo sahilde.
2: Umut yok, bir ışık yok gözlerinde. Ben hala bekleyenim olsun. Ateş yok sıcaklığı.

0: sayan.
1: Bir kere de bana ihtiyacın olsun.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

En çok sen lazımken aniden hapsetler bizim bambaşka dünyalar. Yok bir çarem, gördüm en yakından ölmek ne sen isterdin de ben asla uslanmam.

0: sınırını geçer.
1: Ve kardeşim ölümüz
2: en çok sen lazımken aniden hapseder bizi bambaşka dünyalar. Yok bir çarem. Gördüm en yakından ölmek mi sen isterdin de ben asla uslanmam.

Schatz.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 çift 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
5: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
6: Reklamlar bitti.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
0: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres Loça Restoran. Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.

0: sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar Kar Servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
4: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
5: sonunda. Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

yana, bakmadan etikete fiyata. Dile benden ne dilersen sıra sıra gerçekleşir like.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
2: Reklamlar bitti.
3: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Pusula'da geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619, rezervasyon 0532 741 54 35.
3: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
0: Reklamlar bitti. Radyosahil.com.tr. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi. Tam 95'te. Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600 29 0.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim merhabalar, nasılsınız? Nasıl geçti hafta sonu? Umarım güzel bir hafta sonu, keyifli, bol gezmeli, tozmalı bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Ve haftaya da şöyle bomba gibi bir başlangıç yaparız. Roman havasıyla açmak istedim bugün bu haftanın programını. Şöyle birazcık bir hareketlenelim. İlk bir yarım saatimiz hareketli geçsin. Sonrasında zaten normal yayın akışımızda şarkılarımıza devam edeceğiz. Gerçi ben genel anlamda zaten hareketli şarkılar çalıyorum ama sabah saati olduğu için öğlene doğru biraz düşük ritimlerde dinleyebiliriz tabii ki. Hemen selamlarımızı yollayalım. Şu an araçlarında bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde bizleri dinlemekte olan sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz, memurlarımız, belediye çalışanlarımız, şehir içi hat minibüs şoförlerimiz ve taksi şoförlerimiz, kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Evlerinde bizlere eşlik eden dinleyicilerimize de kocaman kocaman kocaman sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı yolluyorum. O zaman Özlem'le Rengarenk En Göze Döner restoran sponsorluğunda başlasın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Efendim programımız En Gözde Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. Tüm döner çeşitleri ve kebap çeşitleri En Gözde Döner restoranda bulunmakta. Bunun yanı sıra lahmacunlar, pideler, çorbalar, tatlılar hepsi bulunuyor. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. Öğlen 3'e kadar giden herkese peynir tatlısı ikramları bulunmakta. Token Flex, Set Kart, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz yine bu kartları En Gözde Döner restoranda kullanabiliyorsunuz. Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim 1A'da 0232 504 0735 hem iletişim numarası rezervasyon yaptırabilir hem de siparişinizi bulunduğunuz her yere isteyebilirsiniz bu numaradan. Zinet Salih ile devam edeceğiz. Sonrası 10.30 reklamları, reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
2: sonunda. Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Aliağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Aliağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Aliağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
4: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Aliağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
5: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Aliağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres: Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
6: Reklamlar bitti. Ard arda geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
7: Özlemle Rengarenk devam ediyor.
8: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
9: Efendim, reklamlardan Aleyna Tilki ile dönüş yaptık. Sen olsan bari diyecek. Ay, bir dönem ne kadar popülerdi bu şarkı, hatırlıyor musunuz? Ama ben bu şarkıyı her dinlediğimde Evrim Alasya'nın çevirmiş olduğu o dönemdeki dizi aklıma geliyor. O sahne. sanki ikisiyle bağdaştırdığım gibi bir şey. Efendim, programımız Engöz'e Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. Sizlerin de dinlemek ya da hediye etmek istediği şarkılar var ise 0532 492 50 95 WhatsApp hattımızdan ya da Radyo Sahil 95 ve Körpe.özlem sosyal medya hesaplarından mesajlarınızı bekliyorum.

efendim bu hafta Malezya'dan bahsetmek istiyorum. Valla nereden geldi aklıma bilmiyorum ama hangi ülkeye gitsek diye düşünürken aklıma birden Malezya geldi. Ve Malezya'dan bahsetmek istiyorum enteresan, ilginç olaylardan. 8-9 metrelik dev hayalet heykeli varmış. Malezya'da her yıl düzenlenen Hungry Ghost Festivali'nde ölüleri ve dünyada dolaşan ruhları onurlandırmak için devasa kağıt bambu heykeller hazırlanıyormuş. 2026'daki heykel 8-9 metreye ulaşmış ve tören sonunda yakılmış. Festivalin kökeni 1888'deki büyük bir salgına kadar uzanıyormuş. Bu kadar kağıtlara yazık günah değil mi? Yani o heykeller kağıttan yapılıyormuş, sonrasında da yakıyorlarmış. Günah ya, ağaçlarımıza günah yani. Tamam, başka bir hadi yaptınız diyelim, yakmayın bari de seneler boyu kullanın, en azından birkaç sene kullanın. Kağıt israfı olan burada ağaçlarımıza oluyor yani. Değil mi? Haksız mıyım? Maymun beslemek ceza getirebiliyormuş. Bazı Malezya yerel yönetimlerinde yabani maymunları beslemek yasak. Bunun nedeni maymunların insanlara bağımlı hale gelip daha saldırgan davranabilmesi demiş. Yani demek ki çok fazla maymun var orada. Biz şimdi burada maymun falan görmediğimiz için bana birazcık enteresan geldi. Demek ki orada yaşam alanında çok fazla maymun var. Beslemesi yasakmış. Beslemeyince de onlar da can ama ya. Yani ne bileyim, bir de şimdi hayvan deyip geçiyoruz ama bir yere yemek yemeye vesaireye gittiğimiz zaman yanımıza gelip böyle gözümüzün içine baktılar mı? O lokma benim boğazıma takılıyor. Yani yiyemiyorum. İlla ki vereceğim o hayvana da. Öteki türlü sanki böyle bir de gözünüzün içine bakıyor ya böyle vicdan yaptırtıp. Sanki böyle o lokma yutamayacakmışım gibi hissediyorum. Şimdi maymun da daha da insana benzeyen bir şey. Daha da insana benziyor yani görüntü itibariyle. Ay, ondan sonra acaba şimdi gözünüzün içine bakarsa beslemeden duramazsınız ki yani. Günah. Ama saldırgan olabiliyormuş, o da tehlikeli. Ama madem bu kadar tehlikeliyse başka bir çözüm bulmaları lazım. Bu kadar insanların arasında dolaşmasınlar o zaman. Neyse, bir şey diyecektim, vazgeçtim. Vallahi linçlenirim sonra. Yuttum. Emircan İrek, Nalan diyecek. Programımız En Gözde Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor.

Efendim programımız En Gözde Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. En Gözde Döner'de artık biliyorsunuz kapıya kadar sipariş oluşturabiliyorsunuz. Yani bu ne demek oluyor? Bulunduğunuz her yere siparişinizi, bu güzel lezzetleri isteyebiliyorsunuz. En Gözde Döner restorant Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim 1A'da bulunuyor. Token Flex, Set Card, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartları varsa bunları da burada kullanabiliyorsunuz. 0232 504 0735 iletişim numarası. Bu numaradan rezervasyon yaptırabilir ya da bulunduğunuz, ala sınırlar içerisindeyseniz tabii ki bulunduğunuz her yere bu güzel lezzetleri isteyebilirsiniz. Tabii ki yemek sepeti gibi yemek uygulamalarında da mevcutlar. Oradan da siparişinizi oluşturabilirsiniz. Az önce mesajda şey gelmiş. Demişler ki, yani daha doğrusu bir dinleyicimiz demiş ki, Özlem Hanım, maymun ve ülkemiz deyince söylemenize gerek yok, biz anladık. Keşke ne anladığınızı da yazsaydınız hani. Onu da yazar mısınız? Ne olarak anladınız, bağdaştırdınız acaba? Aynı fikirde miyiz? Bir bilmem lazım. Şu an o yüzden yorum yapamıyorum. Yani benim aklımdan geçen, sizin de aklınıza geldiyse yandı gülüm keten elba. Mesajınızı bekliyorum. Aysun Hanım, siz ne anladınız o mesajdan? O bahsettiğim olaydan. Şimdi yeni radyolarını açanlar varsa bilmiyorlardır. Yani kaçırmış olabilirler. Şimdi Malezya'dan bahsediyoruz bu hafta. Malezya'da işte maymunları beslemek yasakmış. Tehlikeli olduğundan, tehlikeli olabiliyormuş. İnsanlara bağlandığı için saldırganlaşabiliyorlarmış. Muhtemelen kıskanıyorlar herhalde. Hani böyle bir eş, bir kanki, bir aile gibi olarak görüyorlarsa kıskanıyorlardır başkalarıyla paylaşmaktan. Ben de bu konuyla ilgili bir yorum yapmıştım. Aslında yapmadım. Sustum. Dedim ki yorum yapasım var ama yapmak istemiyorum demiştim. Sonracıma mesaj ulaşmış bazılarına, bazı hanımlara. Ay şimdi hanımlara deyince ortaya daha da kötü çıkacak. Beyler, sizlerle alakalı bir durum değil ya. Vallahi korkuyorum, linçlenirim diye. Ben kötü bir şey demedim bak. Gelen mesaj bu. Özlem Hanım, bir şey söylemenize gerek yok. Biz mesajı aldık. Aysun Hanım, ne anladığınızı vallahi çok merak ettim. Bir mesajı, devamını yazarsanız sevinirim. Neyse, 11 reklamlarına gideceğiz. İlk saatimizi En Gözde Döner restoran sponsorluğunda kapatıyorum. Oğuzhan Koç, her aşk bir gün biter diyecek. Biter mi sizce? Bence bitmez. Bitenler var tabii ki ama her aşk bitmez. Bazı aşklar ebedidir bu hayatta. Neyse, romantikleşmeyelim, dur. Gülüyorduk, eğleniyorduk. Reklamlara gideceğiz bu şarkı sonrası. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın. Böyle.

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
5: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
6: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
7: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
8: Rengarenk.
9: Körfez'in en güçlü sesi.
10: Radyo.
6: Radyo Sahil tam 95'te.

0: Efendim ikinci saatimizi Blue Diamond Hala sponsorluğunda açıyorum. Bu arada radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar var ise aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sıradaki şarkımızı tüm radyo sahil dinleyenlerine ve Blue Diamond Hala çalışanlarına gönderiyorum. Kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum.
1: Şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Efendim programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Blue Diamond Ala'da %50 pırlantada indirim devam ediyor. Pırlanta alışverişi yapan herkese 1800 TL değerindeki Blue Diamond parfümü 1800 TL değerindeki Blue Diamond parfümü ister kadın ister erkek fark etmiyor. 1000 TL'ye düşüyor pırlanta alışverişi yapan herkese. Blue Diamond Ala Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numarası. Sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala takip etmenizi şiddetle tavsiye ederim. Zira çok güzel kampanyalar anlık olarak paylaşabiliyorlar benden söylemesi. Melis Fis nazar diyecek. Malezya'dan bahsetmeye de

Efendim, Malezya'dan bahsetmeye devam ediyoruz. Bakalım Malezya'da başka ne gibi enteresan şeyler varmış. Sokakta fil gezdirmek bile mevzuata takılabiliyormuş. O kadar basit demişler ki. Sokakta fil gezdirmek, sanki kedi köpek gezdiriyorlar. Malezya'da kamuya açık yollarda fil veya at kullanılmasıyla ilgili oldukça sıra dışı hukuki düzenlemeler bulunuyor. Yani filmle markete gidiyorum pek de normal bir ulaşım yöntemi sayılmıyormuş. Ne kadar garip geliyor değil mi? Anladığım kadarıyla Malezya'da galiba filler, atlar, maymunlar bildiğin orman ahalisiyle iç içe yaşıyorlar. Fil gezdirmek yasakmış. Bakın, ona göre Malezya'ya gidecek olursanız. Çok garip değil mi? Gülüyorum. Hani onların normali bu belki de, ama şimdi düşünsenize bizim ülkemizde birinin

Efendim, ikinci saatimizi Blue Diamond Hala sponsorluğunda kapatıp reklamlara... Kapatmıyoruz ya. Ne kapatması? Reklama gidiyoruz. Kafam gitti. 11.30 reklamlarına gidiyoruz. Blue Diamond Hala sponsorluğunda programımız devam ediyor. Kapatmıyoruz. Devam ediyor. %50 net indirim devam ediyor. Pırlantalarda Blue Diamond parfümü 1800 TL'den 1000 TL'ye düşüyor efendim, bilginiz olsun. Pırlanta alışverişi yapan herkese Blue Diamond Alia Kültür Mahallesi İzmir Caddesi Noğuş Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Alia. Şimdi öyle bir hafta sonu geçirdim ki, öyle yoğun bir hafta sonu geçirdim ki ve muhtemelen bu hafta da aynı yoğunlukla devam edecek. Kafam trilyon. Şöyle yani, yanlış anlaşılma olmasın, trilyon derken farklı şeylerden dolayı değil. Çarşambadan itibaren, çarşamba, perşembe, cuma zaten programda olamayacağım. Çünkü ev taşıma aşamasındaydım ve resmi olarak artık taşınıyorum. O sebepten ötürü öyle bir yoğunluğum, öyle bir yorgunluğum var ki. Almış almış koymuşum eşya, almış almış. Hanımlar almayın. Bak çok zor oluyor. Eve bakınca diyordum ki ya çok bir şeyim yok zaten benim. Çabuk kolay olur falan. Anam. Bir eşya çıkıyor, bir eşya çıkıyor. Size anlatamam. Belki iki haftadır eşya topluyorum. Bitmedi. Topluyorum derken yıkayıp götürüp yerleştiriyorum o şekilde. Yani toplayıp kenaraya koysam daha seri bir şekilde gidecek belki ama. Yıka, kurula. Paketle, götür, yerleştir, eve gel tekrar, yıka, kurula, paketle, tekrardan git, yerleştir, gel derken kısır döngü içerisindeydim böyle. Şükür artık son günler ama bitmiyor. Vallahi hanımlar, hiçbir şeyim yok demeyin evde. Var, var, çıkıyor, çıkıyor. Vallahi nerelere neler koyuyormuşuz onu fark ettim. Sadece ben böyle değilim bu arada. Biliyorsunuz Petkim lojmanları boşaltılıyor artık. Her gün biri gidiyor bizim oradan. Ve bütün çevremdeki herkes aynı şeyden şikayet. Topluyoruz topluyoruz, bitmiyor. Küçücük ev diye bakıyorduk ama ev o kadar da küçük değilmiş. Şu an onu anladım. Öyle işte, kafam arada gelip gidiyor. Arka planda benim beyin sistemi şu anda çalışıyor. Bugün ne yapsam, nereye gitsem. Perdelerim var, alınacak. Bir kısmını tadilat yaptırıyordum da. Ay bütün dertleştim burada iki dakika sizde bak. Bir yandan çok sevdiğim bir arkadaşımın açılışı var. Oraya uğramam lazım, perdeleri almam lazım, eksikler gedikler var. Buradan gidince biraz daha ev toplamam lazım falan filan derken arka plan çalışıyor ya. Burada arka planla buranın çakışması gibi bir şey oluyor şu an. Kusura bakmayın, bu iki gün biraz böyle kapo limoni olacak. Ondan yani tüm karışıklıklar. Yoksa başka bir anormallik söz konusu değil. Herkes diyecek ki bir taşınsan, yerleşsen de kurtulsak artık. Vallahi ben de aynı şeyi söylüyorum. Allah sizi

0: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal. Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olur olsun, her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
2: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran. Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
3: Reklamlar bitti.
4: Radyosahil.com.tr.
5: Radyo Sahil.
4: Körfez'in en güçlü sesi.
5: Tam 95'te.
6: Radyo Sahil. Özlem'le Rengarenk devam ediyor.

Efendim, reklamlardan Murat Dalkılıç ile dönüş yaptık. Soktu, duruma baktı yiyecek. Programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor.

0: Ne görecek acaba?
1: Efendim, Malezya'dan bahsetmeye devam ediyoruz. Şimdi nerede kalmıştık? Birinin yüzüğünü nehre atmak yaramazlık suçu olabilir. Malezya Ceza Kanunu'ndaki bu hükümler o kadar ayrıntılı ki başkasının yüzüğünü nehre atmak gibi bir eylem bile zarar verme kastıyla yapıldığında suç kapsamına girebiliyormuş. Hatta bu kanunda birinin buzunu eritmek için buz haznesine su sokmak gibi inanılmaz spesifik bir örnekte bulunuyormuş. Yani en ufak bir zarar dahi veremiyormuşsun bir başkasının hayatına ve kendisine. Yani diyor ki buz makinesine su bile dökemiyorsun. Buzlar erirse ona zarar gelir diye. Bu güzel bir şey aslında. Bu kadar ince, hassas düşünülmesi güzel bir şey. Şöyle güzel, kimse kimseye zarar veremez kolay kolay. Caydırıcı cezalar var ise, bir de tabii ki aslında caydırıcı cezaya da gerek yok. İnsanların birbirine saygısı olması lazım. Yani saygı bittiği için artık insanlık kötü hale geldiği için bu şekilde ilerliyor maalesef ki sistem. Ama bizim ülkemizde de caydırıcı sağlam cezalara ihtiyacımız var. Çünkü artık bazı şeylerin insanlar cılkını çıkarır oldu. Psikolojik problemler mi var ne bilmiyorum ama yolda bile yani düz giderken sağa baktın, sola baktın, niye ters baktın, omuz attın diye kavga dövüş çıkartabiliyor insanlar. Bu raddeye kadar geldik. Eskiden öyle miydi? Eskiden nelere göz yumardık? Sabır vardı, tahammül vardı. Şu an her şey o kadar farklı ki anlatamam size. Mustafa Ceceli, limon çiçekleri desin. Sonrasında biraz da Blue Diamond Ali'den bahsedelim.

Efendim, ikinci saatimizi bu kez sonlandırıyoruz. Az önce yanlış söylemiştim. Şimdi gerçekten ikinci saatimizi bitirip üçüncü saatimize doğru geçiş yapacağız. İkinci saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda kapatıyorum. Tüm pırlantalarda %50 net indirim bulunuyor. Ayrıca pırlanta alışverişi yapan herkese kadın ve erkek Blue Diamond parfümü 1800 liradan 1000 liraya düşüyor. Bilginiz olsun. Sağlık çalışanlarına, engellilere ve emniyet çalışanlarına, öğretmenlere indirimleri bulunuyor. Çeşitli fabrikalarla da işbirlikleri var. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numarası. Sosyal medya hesapları Blue Diamond Alia. Şimdi gelelim istek şarkıya gelelim. Önce şarkıyı başlatayım. Sevgili Yağmur'un nefesim hayat arkadaşı. Dur, direkt mesajı direkten kendi ağzından okuyormuş gibi seslendirmek istiyorum. Hayat arkadaşım, her günüm, sevdiğim, sevgilim için Yıldız Tilbe, aklım hep sendesin. Yağmur'un paşasına gitsin bu şarkı demiş. O zaman Yıldız Tilbe Yağmur'un paşası için seslendirecek bu şarkıyı. Sonrası reklamlar. Reklamlardan sonra devam edeceğiz.

0: Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
5: Reklamlar bitti. Reklamlar. Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
6: Özlemle Rengarenk devam ediyor.
7: Rengarenk.
5: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

Efendim, 3. saatimiz an itibariyle geçmiş bulunmaktayız. Nevle dönüş yaptık 3. saatimize. 3. saatimizi Revo Vela restoran sponsorluğunda açıyorum. Kolay gelsin, bol lezzetli, bol keyifli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Sıradaki şarkımız sizlere armağan olsun.

Efendim programımız Reva Vela Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Reva Vela Restoran'da Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz manzarası eşliğinde Hasan Usta'nın maharetli elleriyle buluşuyor ve sizlere lezzet dolu, keyif dolu dakikalar yaşamanız için olanak sağlıyorlar. Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri'nin No 619'da bulunuyor. Rezervasyon numarası 0532 741 54 35. 0532 741 54 35. Sosyal medya hesapları Reva Vela Restorant efendim. Oldukça talep fazla. Sizler de rezervasyon yaptırarak gidebilirsiniz. Şöyle rezervasyon yaptırarak gitmeniz şu açıdan da iyi olacak. O manzarayı en güzel görebileceğiniz yerden bir masa ayırtacaksınız. Bir de şöyle gün batımına denk getirdiğiniz zaman düşünün. O lezzetlerin güzelliğini, o keyfi, o huzuru bir şöyle gözlerinizi kapatıp hayal edin. Şimdiden gidecek olanlara afiyet şifa olsun. Tam'la devam edeceğiz. Gidişat diyecek ve bu şarkı Buket Hanım'a armağan olacak. Biraz geçe kaldı şarkınız, kusura bakmayın. O zaman Tan Taşçı, Gidişat, sizlerle şarkıya eşlik edebilirim. Söz veremiyorum çünkü ben bu şarkıya inanılmaz bayılıyorum bu arada. Artık herkes biliyor zaten.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi. Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres: Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435. Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
2: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
3: Rengarenk.
1: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim programımız Reva Vela Restoran sponsorunda devam ediyor. Şimdi Ali Ağa'dan bir haberden bahsetmek istiyorum. Başkan Ertürk'ten 8 yılın ardından veda. İyi bitirmek, iyi başarmaktan daha iyidir diye başlık yazmışlar. Değerli basın mensupları Ali Ağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk odada düzenlediği basın toplantısında önümüzdeki dönem yapılacak seçimlerde yönetim kurulu başkanlığı için aday olmayacağını duyurmuş. Ertürk başkanlığa aday olacak meclis başkanı Uğur Akyıldız'a desteğini de aynı toplantıda açıklamış. Biz de buradan iki tarafa da hayırlı olsun diyelim. Gülşen'le devam ediyoruz yolculuğumuza. Programımız Reva Vela Restoran sponsorluğunda devam ediyor.

0: Efendim, bugünlük de programın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Programımı Reva Vela Restoran sponsorluğunda kapatacağım. Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri No 619'da bulunuyor. 0532 741 5435 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Reva Vela Restoran. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri muhteşem manzarayla ve Hasan Usta'nın maharetli elleriyle buluştuğu zaman sizlere lezzet şöleni yaşatıyorlar. Ayrıca hafta sonu gidecek olanlar kahvaltı seçeneği de mevcut. Sadece cumartesi ve pazar günleri kahvaltıları var. O zaman bugünlük benden bu kadar. Nasipse yarın sabah kaldığımız yerden devam etmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın, bol bol parayla, bereketle, sevgiyle kalın. Yarın sabah saatlerimiz 10-10 geçeyi gösterdiğinde görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Özlemle rengarenk sona erdi.

0: geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar, Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te. Reklam.
1: Euro Repar, Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres: 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim: 0534 597 09 15.
5: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim: 0212 373 13 0. Web sitesi: www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
6: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram: tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
7: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600 29 0.
8: Reklamlar bitti. Reklamlar bitti.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Serap'la Hayata Dair başlıyor.
2: Serap'la Hayata Dair.

Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 95 frekansından, Radyo Sahil'den, Serap ile Hayata Dair programından ben Serap Atmaca, sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Saatler 13.11, saat 16'ya kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Bu bölümü Dengefit sponsorluğunda açıyorum. Dengefit çalışanlarına, sevgili Hande Hanımcığıma, sevgili eşine sevgiler gönderiyorum. Tüm esnafımıza hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Şu an araçlarında beni dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçilerimiz, taksicilerimiz. Sizler de hoş geldiniz. Kazasız belasız bir yolculuk olsun hepiniz için. Efendim haftanın ilk programı. Günlerden nedir? Tabii ki. Şöyle yıldızlara bakacağız, bir göz atacağız. Bakalım yıldızlar neler fısıldamış. Şöyle burçlar dünyasına dalacağız hep birlikte. Birazdan ilk burcumuz Koç burcu gelecek. Şarkılar mı? Tabii ki şarkılar da gelecek. Ama sizlerin de dinlemek istediği şarkılar vardır elbet. Mesaj atın lütfen. 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. www.radyosahil.com.tr'deyim. Şimdi sosyal medyamda da bir soru sordum. Buradan da sormak istiyorum efendim. Dedim ki, eskiden kafaya taktığınız ama artık umursamadığınız bir şey yazın bana. Story'mden de yazabilirsiniz. Ya da az önce verdiğim WhatsApp numarasından 0532 492 5095'ten de yazabilirsiniz. Eskiden kafaya şunu çok takardım Serap Hanım ama artık takmıyorum. Bu konuda kendimi törpüledim dediğiniz bir şey var mı? Lütfen yazın. Cevaplarınızı çok merak ediyorum. Evet, burçları da hepimiz merak ediyoruz. Bu hafta ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız? Ama önce Serdar Ortaç, poşet hepimize gelsin.

Efendim, Dengefit sponsorluğunda program devam ediyor. Şimdi vallahi hayat koşuşturmacasından gerçekten artık hem kadınlar hem erkekler çalışıyor ve çok yoğun da çalışıyor. Eve gelmek, mutfağa girmek, yemek yapmak, bir de sağlıklı beslenmek istiyoruz belki. Öğünlerimizi atlamak istemiyoruz ama buna vakit bulamıyoruz. İşte sizi, sizden çok düşünen artık Dengefit var Aliağa'da sevgili dostlar. Dengefit özellikle şunun altını çizmek istiyorum, gıda mühendisi var başında. O yüzden ne yediğinizi, ne kadar yediğinizi böyle bilerek yiyorsunuz. Bu da çok önemli. Sağlık önce beslenmeden başlar diye düşünüyorum, değil mi? Biz çocukken ne kadar sağlıklı besleniyormuşuz. Bakın düşünün ki bizim çocukluğumuzda ben hastalandığımı hiç hatırlamıyorum. Yani 40 yılda bir böyle ateşlenir, boğaz ağrısı çekerdik, o kadar. Ama her şeyimizi dolu dolu yerdik. Şimdi öyle mi? Değil. Sağlıklı beslenmekte biraz zorlanıyoruz galiba. Atlıyoruz, üstünde durmuyoruz ama aslında en önemli şey sağlıklı beslenmek. Şimdi Dengefit'te öğünlere ulaşmak çok kolay. Bir kere o kadar güzel ince düşünmüşler ki isterseniz öğün öğün sipariş edebiliyorsunuz. Yok hayır, ben her gün ne yiyeceğim diye düşünmek istemiyorum da diyebilirsiniz. O zaman

Trend Yol Go ve Yemek Sepeti'ndeler. Sipariş ederken lütfen Serap'la hayata dair yazmayı unutmayın. Çünkü çok güzel bir jest yapmışlar. İçeceğiniz yanında hediye olarak gelecek. İletişim 0531 566 4993. Instagram'ları dengefit yemek efendim. Ziyaret etmeyi de unutmayın.

Efendim, şimdi her gün beni yalnız bırakmayan yine radyo dostlarından biri oldu. Sevgili Buket Hanım Manisa'dan dinliyor beni. Manisa'ya sevgiler gönderiyorum efendim. Buket Hanım'a da sevgiler gönderiyorum. Kibariye'den bir şarkı çalar mısınız dedi. Çok intifatı burada okumak istemiyorum. Onun için de çok teşekkür ediyorum. Güzel beni duyduğunuz, hissettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi Kibariye'den bu şarkıyı seçtim. Sevgili Buket Hanım'a ve tüm sevdiklerine gelsin istiyorum. Şöyle şarkıyı da bir başa alalım.

Efendim, şöyle çok gururlu bir haberle devam etmek istiyorum ve Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu finalde İtalya'yı devirdik ve tarih yazdık. 3-2 mağlup oldular. Efendim 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'na adımızı böyle altın harflerle yazdırdı Filenin Sultanları. Canı gönülden tebrik ediyorum. Bütün alkışlar onlara gitsin. Gerçekten Cumhuriyet kadınları, gururumuz, medarı iftarımız, hepsini tek tek, bütün teknik ekibi tek tek kutluyorum. Böyle güzel bir sevinci ülkemize hediye ettikleri için. Şimdi bu şarkıyla bir reklamlara gidelim. Reklamların ardından tabii ki burçlarla döneceğim. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Reklam. Reklam.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
3: Reklamlar bitti.
4: Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

Efendim, Denge Fit sponsorluğunda program devam ediyor. Artık sizi sizden çok düşünen Aliağa'da Denge Fit var. Özellikle de böyle sporcu beslenmesi, diyet beslenmesi ya da alerjik beslenme, bu tarz şeylerle beslenmeniz gerekiyor ve her gün ne yiyeceğim, ne pişireceğim diye böyle kara kara düşünüyorsanız düşünmenize hiç gerek yok. Lütfen Denge Fit'le iletişime geçin. Trend Yol Go ve Yemek Sepeti'ndeler. İletişim numaraları 0531 566 49 93. Instagramları Denge Fit Yemek sevgili dostlar. Bu arada Trend Yol Go ve Yemek Sepeti'nden sipariş verecekseniz Serap'la Hayata Dair yazmayı lütfen unutmayın. Çünkü içeceğiniz yanında hediye olarak gelecek. Denge Fit'e çok teşekkür ediyorum bu güzel jestleri için. Şimdi şöyle bir dönüyorum diğer bilgisayarıma. Koç ve yükselen koçlar, orada mısınız? Hadi bakalım bu hafta yıldızlar bizler için neler söylüyor, neler fısıldıyor? Şimdi koç ve yükselen koçlar, bu hafta çalışma düzeniniz değişiyor. İşe daha erken başlamak, görev paylaşımını yenilemek ya da sürekli vaktinizi alan bir işi başka birine devretmek isteyebilirsiniz. İş ortamında ayrılan birinin sorumluluğu size kalabilir. Fakat bunun karşılığını konuşmadan her şeyi üstlenmeyin lütfen. Valla sonra böyle bazı şeyler üstünüze yapışıyor. O yüzden her şeyi başında konuşmak lazım. Kartları açık oynamak lazım. Para konusunda ne diyor? Kredi, borç, vergi, sigorta veya ortak hesaplarla ilgili bir ödeme önünüze gelebilir. Bir işbirliği ya da sözleşme gündeme geldiğinde şartları belirleyen taraf siz olmayabilirsiniz. Yine de masadan istediğinizi alabilecek kadar güçlüsünüz. Sağlıkta uyku, bağırsaklar ve stres kaynaklı baş ağrılarına aman dikkat, beslenme düzeninizi sadeleştirmeniz gerekiyormuş. Aşk hayatında fiziksel çekimin çok güçlü olduğu bir tanışma yaşayabilirsiniz. Karşınızdaki kişinin gizeminden fazlasıyla etkilenebilirsiniz. İlişkisi olan koçlar ise beni seviyor musun sorusundan önce bu ilişkinin yükünü gerçekten birlikte mi taşıyoruz sorusuna cevap arayacaklarmış. Hadi bakalım ne oluyorsa hayrınız olsun. Şarkınız da ay çok güzel. Sefo, Isabella sizlerle.

Efendim şimdi programın başında bir soru sormuştum. Demiştim ki eskiden çok taktığınız ama şimdi böyle biraz o konuda kendinizi törpülediğiniz, takmadığınız ne var diye. Sevgili Buket demiş ki şimdi eskiden böyle çok fazla temizlik yapan biriymiş herhalde, onu anladım sevgili Buket. Bir de Başak Burcu'ymuş, hani Başak Burcu'nun da takıntılı olmaması mümkün mü? Temizlik demiş, temizlik konusunda kendini biraz törpülemiş. Valla bu da büyük başarı. Eşyalara hizmet etmeyin gerçekten. Kendinize vakit ayırın, kendinize yatırım yapın. Eşyalar ne kadar çok eşya olursa hizmet bekliyor. O yüzden az eşya, öz eşya evde de. Ama böyle evi doldurmayı seviyoruz. İncik, gıncık böyle biraz kadınlar biz özellikle. Gerçi yeni nesil öyle değil. Yeni nesil böyle daha sade yaşamayı seçiyor. Biz de biraz onlara mı ayak uydursak acaba bizim nesil ve araya sıkışmış olan nesil? O yüzden eşyaya hizmet etmiyoruz. Kendimize hizmet ediyoruz. Kendimize yatırım yapıyoruz. Bu konuda da hani gerçekten bilinçli olmanız gerçekten güzel bir şey. Efendim şimdi sorumu tekrar ediyorum. Eskiden taktığınız ama artık takıntı haline getirmediğiniz ne var hayatınızda? Törpülediğiniz kendinizi diye tekrar bir sormak isterim. Ondan sonra da şöyle bir boğalara geçmek isterim efendim. Sevgili boğalar, yükselen boğalar. Bu hafta kendinizi yalnızca sorumluluklarınızla değil, keyif aldığınız şeylerle de hatırlayacağınız yeni bir düzen kuruyorsunuz. Yaratıcı bir proje, sosyal medya çalışması veya kişisel yeteneğiniz üzerinden gelir elde etme fikri bir anda ciddileşebilir. Para alanında beklenmedik bir ödeme çıkabileceği gibi daha önce düşünmediğiniz bir kazanç kapısı da açılabilir. İş hayatında günlük programlarınızı yeniden düzenlemeniz, çalışma saatlerinizi değiştirmeniz veya yeni bir yardımcıyla ilerlemeniz mümkünmüş. Sağlıkta ise şeker tüketimi, hormonal denge ve hareketsizlik konusunda bedeniniz küçük ama net uyarılar veriyor. Bak, beden uyarıları verir. Lütfen kale alın. Ben bunu niye yaşıyorum deyin. Sorun bir kendinize. Aşk hayatınızda yalnız boğalar yoğun, sahiplenici ve kolay unutulmayacak biriyle tanışabilir. Hadi bakalım. Boğalar, vallahi inşallah iyi insanlar çıksın karşınıza. İlişkisi olanlar ise partnerlerinden daha fazla ilgi beklerken kıskançlığı sevgi zannetmemeli. Bu hafta güven veren davranışlarla kontrol etme isteği arasındaki fark ortaya çıkacak diyor. Evet, bence de buraya çok katılıyorum. Böyle çok kıskanılmak istiyorsunuz ama ya bazen de dozunu aştığı zaman da kıskançlık yok, hoş güzel bir şey değil. Bence de güven üzerine ilişkiler kurulmalı ve hani ya belki küçük minik belki olabilir, o da insanları karşılıklı rahatsız etmeyecek şekilde. Ama kimse kimsenin de çok fazla hayatına bence müdahale etmemeli diye düşünüyorum. Bak. Yay burcu olarak vallahi konuştum işte. Özgürlüğüne o kadar düşkün bir kadın olarak. Ay, özgürlüğümüze düşkünüz ama bence nerede nasıl davranacağımızı da biliyoruz diye düşünüyorum sevgili yaylar, değil mi? Şimdi şöyle boğaların şarkısı gelsin. Aynı zamanda da bu şarkı sevgili Isitro'ya gidiyor. Ekvator'a sevgiler gönderiyorum. Feride Hilal Akın, Gizli Aşk sizlerle.

Efendim, Dengefit sponsorluğunda program devam ediyor. Şimdi sizi sizden çok düşünen artık Aliağa'da Dengefit var. Neden böyle söylüyorum? Çünkü beslenme çok önemli gerçekten. Ve koşuşturmacadan ne kadar sağlıklı besleniyoruz? Çoğumuz beslenemiyoruz. Yani çalışıyoruz, geç giriyoruz eve, işte yoğun çalıştığımız için de böyle aman hadi oradan, şuradan bir şeyler söyleyeyim ya sipariş edeyim ya da alelacele bir şeyler yapayım diyoruz. O yüzden dengeli ve sağlıklı beslenmeyi çoğu zaman unutuyoruz. Ama aslında hayatımızda olması gereken bir şey dengeli ve sağlıklı beslenmek. Çünkü hepimiz fit olmak istiyoruz, güzel olmak istiyoruz. Bunun da yolu neyden geçiyor? Güzel, sağlıklı beslenmekten geçiyor. Evet, sizi sizden çok düşünüyor diyorum. Çünkü Dengefit'te gıda mühendisiyle çalışılıyor bir kere. Ne yediğinizi, ne kadar yediğinizi biliyorsunuz. Porsiyonlarınız sizin gerçekten fiziğinize uygun, yani o gün ne kadar gramaja ihtiyacınız varsa o şekilde hazırlanıyor. Ne fazlası ne azı. Böyle sağlık problemi çekenler için de güzel bir şey. Çünkü işte sağlığınızdan dolayı belki bir takım besinleri yememeniz gerekiyor. Ve her gün ne yemek pişireceğim diye de düşünüyorsunuzdur. Artık siz düşünmüyorsunuz. Dengefit düşünüyor bunları. Efendim... Sporcu beslenmesi, yine sporcu beslenmesi deyince genelde benim aklıma hemen direkt bir tavuk pilav geliyor. Öyle değil. Vallahi sporcu beslenmesinde de o kadar güzel çeşitler yapmışlar ve hepsi de pişirme tekniklerine uygun bir şekilde pişiriliyor. Bundan emin olabilirsiniz. Hijyen konusunda da kesinlikle gittim, gördüm sizler için. Yemeklerin de tadına baktım. Bu konuda da gönlünüz, içiniz rahat olsun efendim. Trend Yol, Go Odalar ve Yemek Sepetindeler. Eğer oradan sipariş veriyorsanız Serap'la Hayata dair yazmayı da unutmayın. Çünkü içeceğiniz yanında hediye olarak gelecek. Dengefit'e çok teşekkür ediyorum bu konuda. Bize böyle güzel bir jest yaptıkları için. Instagramları Dengefit Yemek. İletişim numaraları ise 0531 566 49 93 sevgili dostlar. Şimdi İrem Derici ile devam edelim. Sonra da İkizler Burcu gelsin.

Efendim geldik sevgili ikizler ve yükselen ikizlere. Bu hafta evinizin düzeni, aile içindeki görev dağılımı veya yaşadığınız yerle ilgili yeni bir karar alabilirsiniz. Evin bir odasını çalışma odasına çevirmek, taşınmayı araştırmak ya da uzun süredir bekleyen bir tamiratı yapmak gündeme gelebilirmiş. İş hayatında üzerinize aldığınız fazladan görevler görünür olacak ve bir yöneticinin sizi daha ciddi bir sorumluluk için değerlendirmesi mümkün. Para konusunda günlük küçük harcamalar çoğalabilir. Özellikle ev, sağlık ve kişisel bakım bütçesini kontrol etmeniz gerekecek. Sağlıkta uyku saatini düzenlemek, kontrolleri yaptırmak ve sürekli ertelediğiniz bir rutini başlatmak size hızla iyi gelebilir. Aşk hayatında flört trafiğinizi hareketlendiren, geçmişte konuştuğunuz biri yeniden mesaj atabilir. İlişkisi olan ikizler sürekli konuyu değiştirmek yerine ev ve gelecek planları hakkında net konuşursa partnerinden beklemediği kadar açık bir cevap alacakmış. Sevgili ikizler, yükselen ikizler, hadi bakalım kafa nereye? Ben oraya. Vallahi dersiniz bunu.

Efendim birazdan Denge Fit sponsorluğunda bu bölümün son şarkısı gelecek. Şimdi artık Ali Ağa'da sizi sizden çok düşünen Denge Fit var diyorum. Boşuna da demiyorum. Her gün ne yiyeceğim, ne pişireceğim, nasıl sağlıklı besleneceğim diye düşünmekten sizi gerçekten kurtarıyor. Malum iş şartları, çok yoğun çalışıyorsunuzdur. Eve geldiğinizde vallahi ne yemek yapacağım demek çok zor biliyorum. Bir de sağlıklı beslenmek istiyorsunuz, dengeli beslenmek istiyorsunuz, kalori hesabı yapıyorsunuz. İşte bunların hepsi bir arada Denge Fit'te sevgili dostlar. Gıda mühendisiyle birlikte çalışıyorlar. Çok da güzel menüler yapıyorlar. Her gün değişik menü valla. Bugün de aynı şeyi yedim demeyeceksiniz gerçekten. Şöyle de bir güzelliği var. İsterseniz aylık olarak paket satın alabilirsiniz. Ya da ben sadece işte sabah kahvaltısı ya da öğlen ya da ara öğün ya da akşam yemeği sipariş etmek istiyorum da diyebilirsiniz. O size kalmış bir şey. Trend Yolgo ve Yemek Sepetindeler. Instagram Denge Fit Yemek. İletişim 0531-566-4993 sevgili dostlar. Şimdi Tarkan'la devam edelim. Bir Tarkan'dan Bam Teli şarkısını dinleyelim. Sonra reklamlara gidelim. Reklamların ardından ikizleri de okudum. Nerede kaldık? Yengeç ve yükselen yengeçlerde kaldık. İkinci bölümde tekrar sizlere bir merhaba diyeceğim.

Sanma ki sonunda zafer var. Sanma ki yanına kalır kâr. Haklısı haksızı yok ki bunun. Ateş düştü yeri yakar. Bakışalım, konuşmayalım.

0: Reklam. Reklam. Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0. Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
0: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil Tam 95'te.
3: Efendim ikinci bölümden merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 14.06, saat 16'ya kadar sizlerleyim, daha 2 saatimiz var. İkinci bölümü Loça Restoran sponsorluğunda açıyorum. Loça Restoran çalışanlarına, sevgili Saadet Hanımcığıma sevgiler gönderiyorum. Bu bölümün ilk şarkısı Kenan Doğulu, Aşk ile Yap. Tabii ki Loça Restoran çalışanlarına geliyor.
4: Balığa denizden başkası azaptır.

0: gerisi kolay. Kalanı detay, gerisi kolay.
1: Efendim, şimdi şöyle Aliağa'nın dışına çıkmak istiyorsunuz ama Aliağa'ya da yakın bir lokasyonda olsun istiyorsunuz. Sevdiklerinizle, ailenizle güzel vakit geçirmek istiyorsunuz, olabilir. Olabilir. Hepimizin istekleri farklı değil mi? Şimdi öyle güzel bir mekandan bahsedeceğim ki Aliağa'ya çok yakın bir kere. Çakmaklı sahilinde sevgili dostlar. Gidip denizinize girebilirsiniz. Denize sıfır konumda eşsiz bir manzarası var gerçekten. Daha sonra mı? Daha sonra da oradaki o güzel lezzetlerden yararlanabilirsiniz. Şöyle güzel sabah bir kahvaltı edebilirsiniz ya da öğlen yemekleri, akşam yemekleri, deniz ürünleri, et ürünleri, meze çeşitleri. Vallahi denize sıfır konumda. Lezzetler birbirinden lezzetli zaten. Menülerine diyecek laf yok, söz yok. Gerçekten güler yüzlü de bir personeli var. Şimdi hafta sonunu, hafta içini gerçekten güzel değerlendirebileceğiniz bir mekandan bahsediyorum. Ama hafta sonu da şöyle bir güzelliği var. Cuma, cumartesi akşamları canlı müzik var. Canlı müzik eşliğinde balığınızı, etinizi, mezelerinizi yiyebilirsiniz. Cumartesi, pazar bu arada fix menü yapmışlar. 1500 TL efendim. Fix menüde şöyle de bir güzellik yapmışlar. İçeceğinizi kendiniz getirebiliyorsunuz cumartesi, pazar akşamları. Nerede mi? Çakmaklı sahilinde dedim ya. Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, No 2, Çakmaklı Aliağa'da. Rezervasyon için hemen iletişime geçin. 0542 130 0993 efendim. Instagram Loça Restaurant.

Efendim geldik sevgili yengeç ve yükselen yengeçlere. Bu hafta telefonunuz, mesajlarınız, toplantılarınız ve kısa yolculuklarınız artarken günün sonunda hiçbir işi tamamlamamış hissetmek için program yapmanız gerekecek. Bir eğitim, sözleşme, başvuru veya resmi evrak konusunda beklediğiniz haber nihayet gelebilir. İş hayatında anlatma, yazma, satış, danışmanlık ve sosyal medya üzerinden dikkat çekebileceğiniz verimli bir döneme giriyorsunuz. Para konusunda ev için yapılan harcamalar artsa da yaratıcı bir fikir veya yan çalışma size yeni bir gelir sağlayabilir. Sağlıkta ise zihinsel yorgunluk, mide hassasiyeti ve düzensiz uyku birbirini tetikleyebileceği için akşam saatlerinde iletişimden uzaklaşmanız iyi olur diyor. Aşk hayatında yalnız yengeçler yakın çevrelerinden bir eğitimden veya kısa bir yolculuktan tanışacakları biriyle hızlı bir yakınlaşma kurabilirmiş. İlişkisi olanlar evdeki düzeni ve ortak sorumlulukları konuşacak. Çamaşırdan faturaya kadar küçük görünen işler ilişkinin gerçek dengesini gösterecekmiş sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. Şarkınız da Ajda Pekkan'dan gelsin.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
1: Efendim geldik sevgili aslan ve yükselen aslanlara. Bu hafta paranızın yalnızca miktarını değil, nereye aktığını fark ederek bütçenizde ciddi bir düzenleme yapabilirsiniz. Maaş görüşmesi, fiyat güncellemesi veya emeğinizin karşılığını istemek için daha net davranmanız gerekecek. İş hayatında iletişim trafiği hızlanabilir. Sunum, satış, sözleşme ve müşteri görüşmelerinden somut bir sonuç çıkabilir. Evden yürüttüğünüz bir iş büyüyebilir ya da aileden biriyle ortak bir yatırım fikri gündeme gelebilir. Sağlıkta boyun, sırt ve dolaşım hassasiyetlerine dikkat ederek çalışma koltuğunuzu ve günlük hareket düzeninizi değiştirmeniz gerekebilirmiş. Aşk hayatında mı? Geçmişten biri yeniden ortaya çıkabilir. Fakat siz bu kez sözlere değil, hayatınızda size gerçekten yer açıp açmadığına bakacaksınız. İlişkisi olan aslanlar, ev, taşınma veya birlikte yaşama konusu konuşulabilir. Verilen karar duygusal olduğu kadar maddi hesabı da içerecekmiş sevgili aslan ve yükselen aslanlar. Şarkınız hemen geldi.

Efendim, Loça Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Ali Ağa'ya çok yakın bir konumda Loça Restoran. Sevdiklerinizle güzel anlar, güzel anılar yaşayabileceğiniz bir yer. Özel toplantılarınız için de gerçekten tercih edebilirsiniz. Şöyle de bir güzellik yapmışlar. 10 kişi ve üzerine fix menü hazırlamışlar sizden için. O yüzden özel günleriniz için şimdiden rezervasyon yaptırın Loça Restoran'ta. Efendim, Çakmaklı sahilinde, Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi No 2 Çakmaklı Ali Ağa'da. İletişim 0542 130 09 93. Cuma cumartesi akşamları canlı müzik vardır. Cumartesi pazar akşamları da şöyle bir güzellik var yine Loça Restoran'da. 1500 TL fix menünüzü söylüyorsunuz. İçeceğinizi yanınızda getirebiliyorsunuz.

0: Reklam.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
2: sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-53-33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
4: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres: Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
5: Reklamlar bitti.
6: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
7: Efendim, Loça Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Türkiye saatleri 14.34, 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programındasınız. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim var ise bir kez daha hoş geldiniz. 16'ya kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Şimdi burçlarımızda nerede kaldık? Aslan burcunda kaldık, birazdan geliyor. Ama şimdi diyelim mi, ağlama değmez hayat o gözyaşlarına.

Efendim geldik sevgili Başak ve yükselen Başaklara. Şimdi bu hafta hayatınızın düğmesine yeniden basıyorsunuz. Görüntünüzden çalışma biçiminize kadar sizi yoran bir düzeni daha işlevsel hale getirebilirsiniz. Yeni bir işe başlamak, görev değiştirmek, kendi projenizi duyurmak veya uzun zamandır beklediğiniz başvuruyu yapmak için güçlü bir fırsat varmış gökyüzünde. Para konusunda gelir artacak bir görüşme yapabilir, fiyatınızı değiştirebilir veya yeteneğinizi kazanca dönüştürecek yeni bir yol bulabilirsiniz. Günlük hayatınızda erken kalkmak, çalışma alanını düzenlemek ve yapılacakları azaltmak sandığınızdan daha büyük bir rahatlama sağlayacak size. Sağlıkta ise bedeninizin verdiği sinyalleri küçümsemeyin. Özellikle sindirim, bağırsaklar, cilt ve stresle ilgili ihmal edilen bir kontrolü yaptırabilirsiniz. Aşk hayatınızda yalnız Başaklar konuşkan, zarif ve sosyal biriyle tanışabilir. Fakat bu kişinin kararsızlığı, sabrı sizi sınayabilirmiş. İlişkisi olanlar ise sürekli karşı tarafı düzeltmek yerine kendi ihtiyaçlarını açıkça söylediğinde İlişkinin havasının bir gecede değiştiğini görecekmiş sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Evet, şarkınız da Jale'den gelsin bakalım.

0: uyanmadın be arsız.
1: Reklamlar bitti.
2: Efendim, Loça Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Ailenizle, sevdiklerinizle güzel anlar, güzel anılar yaşayacağınız, paylaşacağınız bir mekandan bahsediyorum. Denize sıfır konumda. Şimdi böyle bazen deriz ya, böyle uzansak denizi yakalayacağız. Tam da öyle bir anı yaşıyorsunuz. Karşınızda şahane bir deniz manzarası. İsterseniz denizinize girip çıkabilirsiniz. Daha havalar çok güzel. Deniz mevsimini Ege'de kapatmadık tabii ki. Tabii ki akşama kadar da Loça Restorant'ın o birbirinden lezzetli menülerinden yararlanabilirsiniz. Hafta sonu eğer gittiyseniz gerçekten çok güzel canlı müzikler sizleri ağırlıyor. Yanında da böyle işte et ürünleri, deniz ürünleri, şahane mezeler. Şöyle de bir güzellik yapmışlar. Cumartesi, pazar fix menü yapmışlar. 1500 TL içeceğinizi siz yanınızda götürebiliyorsunuz sevgili dostlar. Cuma, cumartesi akşamları da canlı müzik sizlerle oluyor. Vallahi keyfini çıkarın. Hem hafta sonunun, hem canlı müziğin, hem de birbirinden güzel lezzetlerin ailenizle, sevdiklerinizle dediğim gibi bir arada olmak istiyorsanız Loça Restorant siz değerli misafirlerini bekliyor. Bu arada toplantılarınız için de yine 10 kişi ve üzeri toplantılarda yine fix menü hazırlamışlar sizlere. Efendim, Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi No 2 Çakmaklı Ali Ağa'da. İletişim 0542 130 09 93. Instagram Loça Restorant.
3: Paylaşan bendim, anlamsız günlerin neşesi.

Efendim sevgili teraziler, yükselen teraziler orada mısınız? Şimdi bu hafta dışarıdan sakin görünseniz de içinizde uzun süredir ertelediğiniz bir kararı olgunlaştırıyorsunuz. İş hayatında perde arkasında yürütülen bir görüşme veya henüz duyulmayan bir teklif size ulaşabilir. Para konusunda yeni bir gelir kapısı açılabilir. Özellikle kişisel markanız, görüşünüz, tasarım yeteneğiniz veya insan ilişkileriniz kazanç sağlayabilir. Günlük düzeninizde herkese yetişmeye çalışmayı bırakıp telefon, toplantı ve sosyal medya saatlerinize sınır koymanız gerekecek. Sağlıkta ise uykusuzluk, böbrekler, bel bölgesi ve ödem hassasiyeti artabileceği için su tüketimiyle dinlenme düzeninizi önemseyin. Aşk hayatında çekiciliğiniz yükselirken iki kişi veya iki ihtimal arasında kalmanız mümkün. İlişkisi olan teraziler mi? Sırf tartışma çıkmasın diye sustukları bir meseleyi konuşacaklar. Doğru uslubu bulduklarında korktukları kriz yerine ciddi bir uzlaşma yaşayabilirlermiş sevgili terazi ve yükselen teraziler. Şarkınız Davut Güloğlu'ndan gelsin, desin ki güneşim ol.

Efendim, Loche Restoran sponsorluğundaki bu bölümün son şarkısı az sonra gelecek. Şimdi sevdiklerinizle gerçekten güzel anılar biriktirmek, güzel anlar yaşamak için Loche Restoran siz değerli misafirlerini bekliyor. Denize sıfır konumda, manzarasıyla gerçekten insanı büyülüyor. Lezzetler mi? Birbirinden güzel lezzetler, deniz ürünlerinden et ürünlerine, birbirinden çeşit çeşit mezelere. Bir de hafta sonu böyle eğer kahvaltı yapmayı seviyorsanız dışarıda zengin bir serpme kahvaltı sizi ağırlıyor. Eğer toplantılarınız için de düşünürseniz gene 10 kişilik ve üstü gruplar için çok güzel fix menüler hazırlamışlar. Efendim cuma cumartesi canlı müzik var. Altını çizerek söylemek istiyorum. Cumartesi pazar ise 1500 TL fix menü yapmışlar. Yanında içeceğinizi siz götürebiliyorsunuz. Bu da çok güzel gerçekten bizler için. Çünkü artık böyle ekonomiyi de düşünmek zorunda kalıyoruz değil mi? Loche Restaurant, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, No 2 Çakmaklı, Ali Ağa'da sevgili dostlar. İletişim 0542 130 0993. Instagram Loche Restaurant.

0: En hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Reklam.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
5: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
6: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
7: Reklamlar bitti.

Efendim 3. bölümden tekrar merhabalar. Saatlerimiz 15.06. 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile hayata dair devam ediyor. Saat 16'ya kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Bu bölümü Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açıyorum. Seyir Kafe Restoran çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum ve bu şarkı onlar için gelsin. Kabul.

Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler. Gözlemeden fajitaya, makarna çeşitlerine, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, yanında şahane salatalar. Üstüne de yine çok güzel tatlılar, sıcak soğuk içecekler. Nerede mi? Seyir Kafe Restorant'ta efendim. Şimdiden yerinizi ayırtın isterim. 0554 907 1279 Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. Instagram Seyir Kafe Restorant Aliağa dedikten sonra şöyle bakıyorum, akışta kim var? Semi Cenk, Sefo, sabrettim diyecekler. Güzel bir düetle devam ediyoruz. Akrep burcunda kaldık. Sevgili Akrep, yükselen Akrep, az sonra yıldızlar sizler için neler fısıldamış bakalım.

gece kendimi mahvettim. Bir beni koy yerine. Dar ettin. Geceyi gündüze yar ettim. Seni haram ettim. Sabrettim. Bu gece kendimi mahvettim.

0: Özet beni tenine.
1: Boşuna onca rüya, uyumup eve gideyim. Arama beni ya bir daha, bırakın sabredeyim.

Efendim sevgili akrepler, yükselen akrepler, bu hafta girdiğiniz ortamda fark edilmeniz, daha fazla davet almanız ve insanların sizinle çalışmak istemesi mümkünmüş. Arkadaş çevrenizden gelecek bir öneri, yeni bir müşteri, proje veya iş bağlantısına dönüşebilir. Para konusunda başkasının yönlendirmesiyle değil, kendi değerinizi dikkate alarak şartlarınızı yeniden belirlemeniz gerekecek. Kariyerinizde görünüşünüzü, iletişim biçiminizi veya sunduğunuz hizmeti yenileyerek güçlü bir başlangıç yapabilirsiniz. Sağlıkta enerjiniz yükselse de kendinizi fazla zorlamak yerine cilt, hormonlar ve üreme sistemiyle ilgili kontrolleri ihmal etmeyin. Aşk hayatında dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. Uzun süredir sizi uzaktan takip eden biri beklenmedik bir biçimde yaklaşabilirmiş. İlişkisi olan akrepler partnerlerinden daha fazla sadakat ve açıklık isteyecek. Bu kez sezgileriniz size bir sorun çıkarmak için değil, doğru soruyu sordurmak için çalışacakmış. Hadi bakalım ne oluyorsa hayrınız olsun. Şöyle şarkınızda simgeden gelsin efendim.

0: Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Şimdi özel günleriniz, toplantılarınız, sözleriniz, nişanlarınız için yine tercih edebileceğiniz bir mekan. Doğa Park'ın içinde Aliağa'nın en güzel lokasyonlarından bir tanesi Doğa Park. Seyir Kafe Restoran, Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Aliağa dedikten sonra şöyle bir dönüyorum diğer bilgisayarıma. Yaylar, yükselen yaylar, orada mısınız? Bak, ben de yay burcuyum. Şimdi şöyle dikkatli dikkatli bakalım, okuyalım. Yayları bu hafta neler bekliyor? Bu hafta kariyerinizde görünür bir değişiklik yaşayabilirsiniz. Yeni bir görev, yönetici görüşmesi veya yüzünüzü değiştirecek, yönünüzü değiştirecek yeni bir teklif gündeme gelebilirmiş. Yaptığınız bir işin fark edilmesi size daha fazla sorumluluk getirirken bunu gerçekten istiyor muyum diye düşünmenize de neden olacak. Para konusunda sosyal çevrenizden doğacak bir iş fırsatı olabilir. Fakat arkadaşlıkla ticareti birbirine karıştırmadan şartları yazılı hale getirin. Hani boşuna demezler, iş başka, dostluk başka. İşte onu böyle ayrıntılı bir şekilde lütfen dile getirin diyor. Günlük düzeniniz toplantılar, kalabalıklar ve grup çalışmalarıyla dolacağı için kendi işlerinize ayrıca zaman ayırmanız gerekecek. Sağlıkta mı? Bağışıklık, uyku ve zihinsel yorgunluk öne çıkabilir. Kalabalıktan çekilip dinlenmek tembellik değil, ihtiyaç olacak. Aşk hayatınızda ise gizli yürütülen, adı konmamış veya geçmişten kalan bir ilişki yeniden zihninizi meşgul edebilir. İlişkisi olan yaylar geleceğe dair planlar yaparken partnerlerinin söylediklerini varsayımla tamamlamamalı. Net sorulan tek bir soru haftalardır süren belirsizliği bitirebilirmiş sevgili yay ve yükselen yaylar. Şarkımız da Edis'ten gelsin.
1: En güçlü sesi.

Geldik sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklara. Bu hafta eğitim, seyahat, hukuk, yurt dışı veya resmi başvurularla ilgili yeni bir plan yapabilirsiniz. Uzun süredir düşündüğünüz bir eğitime kayıt olmak ya da mesleğinizi geliştirecek bir belge almak kariyerinizde tahmin ettiğinizden daha büyük bir kapı açabilir. İş hayatında yöneticilerle yapılacak görüşmeler önem kazanırken ünvan, görev veya çalışma şartlarınızla ilgili daha görünür bir konuma gelebilirsiniz. Para konusunda sosyal çevrenizden, internetten veya bir ekip çalışmasından kazanç elde etmeniz mümkün. Sağlıkta günlük çalışma biçiminizi değiştirmek, masa başında geçirdiğiniz zamanı azaltmak için düzenli yürümek bedeninizi rahatlatacak. Aşk hayatında arkadaş olarak gördüğünüz birinin size farklı hislerle yaklaştığını fark edebilirsiniz. İlişkisi olan oğlaklar, ortak gelecek planı, yolculuk veya taşınma konuşulabilir. Her ayrıntıyı kontrol etmek yerine partnerlerinin daha planlı katkıda bulunmasına izin vermeleri gerekecekmiş. Evet, şarkınız da Tantaşçı'dan gelsin.

0: Willkommen. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Reklamlar bitti. Seni
3: düşünmekten. Efendim, programda son yarım saatin içine girmiş bulunmaktayız. Şimdi son iki burcumuz kaldı sevgili kovalar ve balıklar. Az sonra sizlerin burçlarını yorumlayacağım.

Efendim, Ali Ağa'nın en güzel lokasyonunda doğa parkının içinde sevdiklerinizle gerçekten güzel anlar yaşayabileceğiniz, güzel anılar biriktirebileceğiniz bir mekandan bahsediyorum. Seyir Kafe Restorant'tan Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da, iletişim 0554 907 1279, Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa. Şimdi geldik kova ve yükselen kovalara. Bu hafta ortak para, kredi, vergisi, orta miras veya borçlarla ilgili bir dosyayı yeniden düzenlemeniz gerekebilir. Beklediğiniz bir ödeme gelebilir fakat paranın bir bölümü daha önce ertelenmiş bir masrafa gidebilir. Kariyer hayatında dikkatler üzerinizde, bir yöneticiden teklif alabilir, daha görünür bir göreve geçebilirsiniz veya işinizin karşılığını açıkça isteyebilirsiniz. Eğitim, medya, hukuk ve yurt dışı ile bağlantılı bir proje size yeni bir mesleki yön gösterebilirmiş. Sağlıkta ise hormonal denge, üreme sistemi, stresten kaynaklanan beden tepkilerini önemseyerek rutin kontrollerinizi yaptırmanız iyi olur. Aşk hayatında beklenmedik bir tanışma yaşayabilir. Arkadaşça başlayan bir konuşmanın kısa sürede güçlü bir çekime dönüşmesi mümkün. İlişkisi olan kovalar para paylaşımı, mahremiyet konularını konuşacak. Kimin ne ödediği kadar, kimin neyi içine attığı da belirleyici olacakmış. Sevgili kova ve yükselen kovalar, Oğuzhan Koç sizler için seslendirsin.

Efendim geldik son burcumuz sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Bu hafta ilişkiler, ortaklıklar, birebir çalıştığınız kişiler üzerinden yeni bir dönem başlıyor. Bir müşteri, iş ortağı veya danışmanla yapacağınız anlaşma günlük çalışma düzeninizi tamamen değiştirebilir. Para konusunda ortak bütçe, kredi veya karşı taraftan gelecek bir ödeme gündeme gelirken rakamları ikinci kez kontrol etmeniz gerekecek. Kariyerinizde tek başınıza ilerlemek yerine doğru kişiyle güçlü birliği yapmak, güç birliği yapmak daha hızlı sonuç verebilir. Sağlıkta stresin bedeninize nasıl yansıdığını fark edebilir. Uyku, bağırsaklar ve sıvı tüketimiyle ilgili daha düzenli bir sistem kurabilirsiniz. Aşk hayatınızda ise yalnız balıklar farklı şehirden, farklı kültürlerden veya eğitim bağlantılı biriyle tanışabilir. Bu kişi dünyaya bakış açınızı değiştirebilir. Hadi bakalım. İlişkisi olanlar ise gelecek planları hakkında ciddi bir konuşma yapacak. Karşınızdakinin zihnini okumaya çalışmak yerine ne istediğini açıkça söylediğinizde cevabın sandığından daha da net olduğunu göreceksiniz. Sevgili balık ve yükselen balıklar, mevzu derin. Funda Harar sizler için seslendirsin.

0: Herkese merhabalar. Bugün çok değerli müzik ailemle beraber sevdiğimi kliplendirmek için bir aradayız. Sevgili yönetmenimiz Kemal Başbuğ bu klibin her anını siz de görün istedi. Hadi izleyelim.
1: Sevdim, kendimden çok sevmiştim, yandım. Yok aşkınla yanmıştım, kördüm ama gördüm aşka ihanetini, gözlerimle gördüm ben, görmez olaydım.

0: Mustafa'nın en güçlü sesi.
1: Efendim, veda şarkımız geldi. Valla 3 saat nasıl geçti anlamadım. Haftanın ilk programıydı. Bugün de beni yalnız bırakmayan tüm radyo dostlarına şöyle bir alkış göndermek istiyorum. Allah nasip ederse yarın yine 13-10 sularında ben yine bu mikrofonun başında olacağım. Her daim radyo sahilde kalın ama yarın da beni yalnız bırakmayın. Yarına dek, görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi, barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın.

0: yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız. Aura.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde, seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Hanımlar beyler, bugün de namütenay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Melek'le yaptık. Biz kızlar radyonuzdaydı. Vatana, millete de temsil dediklerimizle ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Mert Ali İçerli ile devam ediyoruz. Gerisi laftı.

0: tabur ama radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık'ın ay muhabbet devam ediyor. Aranızda yalnız olanlar var mı? Var yani, yalnız derken genel olarak yalnız, yani şu an için değil. Hani genel böyle yalnızlık hisseden, kendine arkadaş bulamayan, sevgili bulamayan da diyebiliriz, o da dahil. Daha çok burada konu arkadaşlık üzerine, ama var mı efendim böyle? Bakınız, Tayland'da yeni bir hizmet başlatıldı. Saati 1500 liraya. Kiralık arkadaş dönemi. Onu sen burada bir denesene bak. Bak neler çıkıyor karşına ondan sonra. Diyor, dur.
1: Sevdin değil mi?
0: Dur. Dur, ciddi bir konu. Efendim, yalnız yaşayanların sayısındaki artış alışılmışın dışında bir hizmetin yaygınlaşmasına neden oldu. Bir ara bizde de şey vardı böyle, bizde de olmuştu. Tuttu mu tutmadı mı bilmiyorum, böyle dert dinleme. Belli bir ücret karşılığı oturup dert dinliyorlardı sokakta, sağda solda. Saatlik ücret karşılığında sunulan arkadaş kiralama hizmeti seyahatten alışverişe, spordan kafe gezilerine kadar birçok alanda ilgi görürken bu işi yapanların kazancı da dikkat çekiyor denmiş. O yüzden diyorum, bizde bak gel uygula bu sistemi, gör neler oluyor. Zaten bu sistem bizde farklı amaçla uygulanır direkt olarak. Arkadaşlık adı altında kimler kim? Tayland'da değişen yaşam biçimleri, alışılmışın dışında yeni bir kazanç modelinin ortaya çıkmasına neden oldu. Ülkede yalnız yaşayanların sayısı arttıkça saatlik ücret karşılığında arkadaş kiralama hizmeti de yaygınlaşmaya başladı. Sistemde kişiler belirli bir süre boyunca kendilerine eşlik etmesi için birini kiralayabiliyor. Herhalde bir katalog var değil mi? Yani şey değil, karambolü değildir herhalde yani. Bir de mesela bu arkadaş hani karşı cins mi, hem cinsin mi, veya böyle bir seçme durumu var mı? Hani yoksa arkadaş dediğin şey de normalde baktığın zaman hani cinsiyet olmaması gerekiyor değil mi? Arkadaş arkadaştır, kadın da olsa erkek de olsa. Ama işte ama kısmı devreye girdiği zaman sıkıntı oluyor. Bak, hizmet seyahatten alışverişe, spor yapmaktan kafede vakit geçirmeye kadar birçok günlük aktiviteyi kapsıyor. Söz konusu hizmet romantik veya cinsel bir ilişki üzerine değil. Heh, bunları söylesen bize. Kafeye veya spa'ya gidebiliyor. Spor salonunda egzersiz yapabiliyor ya da kapalı alanda kaya tırmanışı gibi aktivitelere katılabiliyor. Kapalı alanda kaya tırmanışı nedir ya? Arkadaş kiralıyorsun da kaya tırmanışı... Düz duvara tırmanacak. Bazı müşterilerse özellikle seyahat sırasında kendilerine eşlik edecek birini tercih ediyor. Böylece tek başına gel... Abi seyahat dediğinde şimdi yalnız seyahate çok tatlı bir şey be. Ben seviyorum yani. Yalnız yolculuk falan filan. Daha doğrusu yanında kafa birisi yoksa, hani kafanın hakikaten iyi anlaştığı, iyi barıştığı birisi yoksa, yalnız olmak daha keyifli oluyor. Bence tabii de. Böylece tek başına gezmek istemeyen kişiler hem yolculuk boyunca yalnız kalmıyor, hem de gezdikleri yerlerde fotoğraflarını çekecek bir arkadaşa sahip oluyor. Canım o kadar konu fotoğrafsa oradan birine rica ediver ya. Bir abi şuradan fotoğraf çekiver diye. Dış basında yer alan haberlere göre kiralık arkadaş hizmetinin fiyatı kişiye ve yapılacak aktiviteye göre değişiyor. Bazı hizmet sağlayıcıları bir saatlik arkadaşlık için işe yaklaşık 1500 lira gibi bir ücret talep ediyor demiş. Güzel yani. Hizmet veren kişiler müşterinin taleplerine göre koşu, aerobik, alışveriş, spa, kafe gezisi, spor salonu ve kapalı kaya tırmanışı gibi farklı etkinliklere eşlik edebiliyor. Burada herhalde fiyat şuna göre artabiliyor mesela. Hani arkadaş, ben seninle beraber koşacaksam kusura bakma 1500 kurtarmaz. Bizim bak bu göbek faktörü falan filan var, bunlar öyle kurtarmıyor deyip mesela belki fiyat artışı olabilir. Sistemin dikkat çeken kullanım alanlarından biri ise seyahatler. Evet, şimdi bir saat kiralayıp mesela nereye seyahate gideceksin abi? Tek başına tatile çıkan ancak gezilerini paylaşacak birini isteyen kişiler kendilerine eşlik edecek bir arkadaş kiralayabiliyor. Kiralanan kişi yalnızca yolculuk boyunca eşlik etmekle kalmıyor, gerektiğinde müşterinin tatil fotoğraflarını da çekiyor. Ekstra üç. Böylece sosyal medyada tek başına seyahat ediyor gibi görünmek istemeyenler için de farklı bir alternatif ortaya çıkıyor demiş. Bak, Tayland'da her 10 haneden 3'ü tek kişilik. Bize de yani az buz değil sayı. Bu yeni iş modelinin yaygınlaşmasının arkasında ise Tayland'daki yaşam biçimlerinin değişmesi gösteriliyor. Verilere göre Tayland'daki hanelerin %29.5'i tek kişilik hanelerden oluştu. Dünya genelinde bu oran %21.9 seviyesinde bulunuyor. Yani dünyanın dünya ortalamasının üzerine bak. Adamlar yalnız zaman da bulamıyor aşk arkadaşla. Çağrıyı bu şekilde değerlendiriyor efendim. Burada çağrı arıyor. Yani hayırlısı olsun diyelim öncelikle. Ama bence Tayland'dan başka yerlere doğru yayılmasın bu sistem. Özellikle bize doğru gelirse. Bak uğraşırız. İş bambaşka boyutlara gider yani. Japonya'da mesela Tokyo'da şey yapmıştı biliyorsunuz. Gençler evlenmiyor diye. Tokyo valiliği yasal bir resmi uygulama yapmıştı yani. Şey çöp çatanlık uygulaması. Ama resmi yani şey, bizdekiler gibi değil. Nedir o mesela Tinder falan filan var. Onlar da hep mesela fake üzerine. Gerçi fake diyoruz da bizim ondan sonra konuşmuştuk arkadaşlara baya baya kullanıyorlarmış yani. Dedim oluyor mu? Oluyor abi dedim. Japonya'da gençler hani evlenmeye vakit bulamadıkları için hakikaten Tokyo valiliği böyle bir uygulama başlatmıştı ya. Bildiğiniz aplikasyon yani telefon uygulaması kurmuştu. Oraya işte onlara göre E-Devlet'ten neyse resmi bir şekilde kaydoluyorsun. Bir daha oradan kendine göre. Bak uzak doğu demek ki bu ikili ilişkilerde biraz sıkıntı yaşıyor sevgili arkadaşlar.

Ses Zamansızlık radyonuzdaydı. Efendim şöyle geçmiş yüzyıllara doğru indiğimizde. Büyük savaşların ya da savaşların çıkması için ya da savaşların çıkmasında iki önemli sebep vardır. Bakın tarihi araştırın. Biri paradır, diğeri kadınlardır. Asibesi yok. Aşk. Aşk savaşı. Böyledir yani. Bunun pek çok örneğini göreceksiniz araştırdığınız zaman. Kötü bir şey demiyorum bu arada. Yani bu bir eleştiri falan değil aslında ama tarih böyledir. Çünkü biz erkekler pek çok şeyi kadınlara böyle hani iyi görünmek, etkilemek için yaparız. Yani buna bayılıyoruz erkekler olarak. Bir şov olsun, bir işte bir havamız olsun. Hani böyle etkilemeye çalışıyoruz. En azından arabada yüksek sesle müzik dinlemekten daha mantıklı. Bangır bangır yani şarkı açıyoruz. Bilmiyorum ondan da etkilenen kadın var mı ama... Maalesef böyle geçmişteki savaşların iki büyük temel

sebebi vardır. Biri para, diğeri kadındır. Şimdi nereden geldin buraya diyecek olursanız eğer. Bakınız, her şey bir kadın için başladı. Bir ada. Sadece bir kadını etkilemek için yapılan blöf aradan geçen 50 yılda dünyanın en lüks ve en sıradışı doğa mucizesine dönüştü. Bak millet kadını, yani hoşlandığı kadını etkilemek için adayla uğraşıyor ya. Sen burada masa toplamaktan acısın da. Sonra diyorsun ki niye ben yalnızım? Yalnız olursun. Milyarder iş insanı Richard Branson 1978 yılında sadece bir kadını etkilemek için 180 bin dolara satın aldı. Bu arada 180 bin dolar çok ucuzmuş falan demeyin. Asıl adanın fiyatı ne kadar biliyor musunuz? Dur burada vardı. 6 milyon dolardan. Abimiz biraz cimri. Pazarlık yönünde kuvvetli anlaşılan 180 bine kapatmış adayı. Satın aldığı Britanya Virgin Adaları'ndaki Necker Adası aradan geçen yaklaşık 50 yılda dünyanın en sıra dışı ve başarılı vahşi yaşam koruma merkezlerinden birine dönüştü. Peki etkileyebildi mi kadını? Hani onunla ilgili bir detay yok. Yani hani onca gittin, ada aldın, ne bileyim oradan muhtemelen fotoğraf çektin. Belki kadını oraya götürdün. İşte bak, bu ada senin ada. Bunu senin için aldım falan dediğin. Ama o da çok enteresan olur ha. Düşün, birisi geliyor, senin için ada aldım diyor. Çok havalı lan. Bir bu Richard Branson değil mi? Branson evet var. Bir de şey var galiba. Futbolcu Ronaldo. Onun da adası var değil mi? Takvimler 1978 yılını gösterdiğinde henüz 28 yaşında olan, evet bir ada almak için tam uygun zaman. Yani bir kadını etkilemek için bir ada almak için uygun yaş dilimi. Ve 8 yıllık mütevazı bir plak şirketini yöneten Branson hayatının en çılgın adımlarından birini attı. Branson'ın amacı aslında tamamen romantikti. Etkilendiği bir kadını büyülemek için Britanya Virgin Adaları'nı ziyaret etmişti. Tabii bunda para da önemli şimdi. Yani etkilendiği kadını büyülemek için adaları ziyaret etmek falan, bu da bir bütçe gerektiriyor. Durumu yanlış anlayan bir emlakçının ona adaları ücretsiz gezdirmesiyle başlayan süreç bugün milyar dolarlık bir turizm ve doğa koruma efsanesinin doğuşuna zemin hazırladı. O dönem 6 milyon dolar istenen, ancak Branson'ın ısrarlı ve düşük bütçeli teklifleriyle bir yıl sonra 180 bin dolara el değiştiren Necker Adası ilk bakışta tam bir fiyaskoydu. Yenge pas verme. 74 dönümlük bu kara parçasında ne tatlı su kaynağı vardı, ne bir bina, ne de çalılık ve kaktüs dışında tek bir yeşillik. Artık detayları incelememiş demek ki. Üstelik satış sözleşmesinde ağır bir şart yer alıyordu. Genç Branson 4 yıl içinde buraya lüks bir tatil köyü inşa etmek zorundaydı. Çıplak ve işlenmemiş bu araziyi yaşanabilir kılmak Branson ve ekibinin neredeyse 10 yılını aldı. Ancak Necker Adası'nın asıl hikayesi tesis tamamlandıktan sonra başlamış falan filan, neyse. Dünyanın en güvenli Nuh'un gemisi diyor. Yaban hayatı Necker Adası'na tesadüfen gelmedi. Doğal yaşam alanlarından, demek ki kadın seviyorsa hani belki mesela, ya bu adada kedi yok. Branson bu adada kedi yok istiyorum deyip adam mesela kedileri koyuyor. Yenge geziyor diyor ki ya köpek yok, köpekleri getiriyor. Bir filimiz olsa fena mı olurdu diyor. Fil geliyor. Ada böyle bir doğal yaşam alanı oluyor. Nuh'un gemisi oluyor. Doğal yaşam alanlarında insan baskısı, habitat kaygı ve avcılık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan türler koruma ekibi tarafından adaya özel olarak getirilmiş. Yani şeyle ilgili yazmıyor. Ben en çok onu merak ediyordum, bekliyordum. Acaba bu ilişki devam ediyor mu? Hani kadın etkilendi mi, etkilenmedi mi? Onu merak ediyordum. Onunla ilgili bir açıklama yok. Keşke onunla ilgili bir bilgi de verseydiler. Yok ama neyse, ada güzel olmuş artık. Yani güzel kaplumbağalar falan filan öyle. Akşamları gitar mitar. Oradan takılıyorlardır anlaşılan.

0: Reklam.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Alea'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı sonunda.
3: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuruyemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540-271-0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
4: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
5: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532-741-5435.
6: Reklamlar bitti.

sever 90'ların en güzel şarkılarındandı. Bu 2024 versiyonu Benden Günah Gitti radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Tanay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçarken radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Pekala. Efendim, köprüdeki binlerce kilit başlarına bela oldu. 34 binden fazlasını tek tek söktüler. Bildiğiniz kilit. Onların oraya bir takılma sebebi var. Aşk kilidi ismi. Amerika'nın New York'ta Brooklyn Köprüsü'nde yıllardır devam eden aşk kilidi geleneği yeniden gündemde. Bu başka yerlerde de karşımıza çıkıyor. Avrupa'da falan da var böyle bazı tarihi köprülerde, bazı tarihi kapılarda falan insanlar kilit takıyor oraya. Büyü mü yapıyor, ne yapıyorsa artık. Çiftlerin ilişkilerini simgelemek için köprüye taktığı asma kilitler yasak olmasına rağmen tamamen ortadan kalkmazken köprüde biriken kilitler ve diğer nesneler düzenli olarak temizleniyor. Çünkü o ekstra köprüye yük demek ya. Hani sen orada aşkını kilitliyorsun diye lan köprü yıkılacak bir gün sonra. Temizlik çalışmalarına son dönemde New Yorklu gönüllüler de katıldı. Millet bezmiş artık. Ellen Baum isimli bir kadın köprünün korkuluklarına bırakılan nesneleri kendi imkanlarıyla toplamaya başladı. Kısa sürede başka gönüllüler de çalışmaya destek verirken kesilmesi gereken kilitleri çıkarmak için daha güçlü ekipmanlar kullanılmaya başlandı. Brooklyn Köprüsü'nü aşk kilidi bırakma alışkanlığı özellikle 2000'li yılların sonlarından itibaren yaygınlaştı. Çiftler isimlerini veya tarihleri yazdıkları kilitleri korkuluklara takarak anahtarını nehre atmaya başladı. Hani bak, bu bizim aşkımızın en büyük simgesidir. Köprüye kilidi taktım. Anahtarı da denize attım. Etrafı kirletiyorum diye. Yani anahtarı nehre attım, özür dilerim. Hem nehri kirletiyorum hem çevreyi kirletiyorum ama aşkımız yaşasın. Ancak kilitlerin sayısının giderek artması güvenlik ve bakım sorunlarını beraberinde getirdi. New York Ulaştırma Dairesi'nin geçmiş verilerine göre yalnızca bak 2015 yılında köprüden 11 binden fazla kilit kaldırıldı. Sen orada aşkını ilan ediyorsun diye. Milleti aşktan soğutuyorsun ya. Temizlik çalışmalarının o dönemde yıllık maliyeti yaklaşık 116 bin dolara ulaştı. 2013'ten 2026'ya kadar çıkarılan kilitlerin sayısı ise 34 bini geçti. Sorunun yalnızca görüntü kirliliğinden ibaret olmadığı da ortaya çıktı. Bak demiştik, kilitlerin ağırlığı geçmişte köprüdeki bir destek telinin kopmasına yol açtı ve aşağıdaki araç trafiği için güvenlik riski oluşturdu. Sen aşkını ilan edeceksin diye köprü gidiyor. Bunun üzerine yetkililer köprü boyunca uyarı tabelaları yerleştirdi. Lütfen köprüde aşk yaşamayın. New York yönetimi Brooklyn Köprüsü'ne kilit veya başka bir nesne takılmasını yasaklıyor. Kurala uymayan ziyaretçilere 100 dolara kadar para cezası uygulanabiliyor. Kent yönetimi ayrıca belirli aralıklarla köprüde temizlik yaparak bırakılan kilitleri kaldırıyor demiş. Yani bak, aşkınızı belediye siliyor efendim. Sonlandırıyor yani, bakıyor olmuyor. Eğer sen onu mesela bir dilekle, muhtemelen dilekle kilitliyorlardı. Hani bak, aşkımız bu kilit gibi hep kilitli kalsın, işte ne bileyim, hiç açılmasın. Yani hiç bozulmasın falan filan diyorsun. Zabıta iki gün sonra geliyor. Sana da aşkına da deyip. Hani direkt olarak devlet müdahalesi denebilir yani buna. Yani o yüzden böyle romantizm işlerine kalkışılacağı zaman bunun geleceğinin de düşünülmesi gerekiyor. Sen bak, kilit milit falan filan bir şeyler dedin. Ne oldu? Müdahale ettiler, senin aşk bitti. O yüzden daha mantıklı eylemlerde bulunmak daha doğru.

Haber Matiz. Hale İlim radyonuzdaydı. Nişanımız olsun da çıkarsa mı bilsin muhabbet bağında yüzelim. Hanımlar beyler, Namık Çınay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçarken radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bakalım şöyle neler var neler yok. Ve yine pek çok dolandırıcılık haberimiz var. Aralarından valla seçmeye çalışıyorum ama... Her zaman klasik biliyorsunuz bu şey olayı. Taktik hep aynı taktik. Sahte savcı, sahte polis, sahte hakim. Yani sahte yani hakim ne ya? Bunu mesela zaman zaman duyuyoruz. Abi hakim seni niye arasın? Hakim orada zaten karar verecek olan kişi. Yasalar çerçevesinde hani suçun var mı yok mu onlara göre delillere bakacak. Suçluysan suçlusun diyecek, değilsen beraat verecek kişi, seni niye arasın? Ben hakimim, senin dava düştüğünümüze ona bakıyorum şimdi. Senin hesap FETÖ'nün eline geçmiş. Gerçi genelde böyle bütün terör örgütleri oluyor, neyse. Orada işlemler yapılıyor. Şimdi bunu bir temizleyelim. Yani abi hakimlik bir şey değil ki o. Hadi mesela savcı mavcı kısmen diyebiliriz. Hani onlar soruşturma çerçevesinde işlemler yapıyorlar ama... Nedir? Evdeki paraları versen bize. Onları şimdi ben bir arkadaş göndereceğim. Bizim adliyeden evet. Onları biz bir koruma altına alalım. Yoksa o paralar da gidecek bak soruşturma kapsamında. Ben cezayı verdiğim zaman evdeki paralar da gidecek yani. Şimdi bir arkadaş göndereceğim. Sen o paraları teslim et. Biz seri numaralarını alacağız. Bir de klasik olarak sıradan seri numarası. Mesela evde yeterli bakiye yoksa bankadan kredi çektiriyorlar biliyorsunuz, bir de o yöntem var. Abi kredi çekiyorsun yani, düşün bak, hesabın velev ki terör örgütünün eline geçmiş olsun. Yok öyle bir şey de, diyelim ki geçmiş olsun. Abi niye kredi çekiyorsun bunun için? Sen şimdi kredi çek, o paraları da bizim arkadaş alacak. Kredi çektiğin işlemlere de bakacağız. Hani bakalım nasıl çekiyorsun, çekebiliyor musun, oluyor mu olmuyor mu? O paralarını da seri numarasını alacağız. Biraz tutacağız onları biz elimizde. Güvenli bir ortamda. Sonra bir ara tekrardan sana iade edeceğiz. Devlet güvencesinde. Ve insanlar da bununla kanıyor arkadaşlar. Kanıyoruz yani. Maalesef kanıyoruz. Ondan sonra dolandırıldım. Şöyle oldum, böyle oldum. Bir daha feryat figan. Allah'tan en azından günümüzde bunların önemli bir kısmı yakalanıyor. İşin güzel tarafı mesela bu dolandırıcılık yöntemleri ilk çıktığında pek öyle yakalanma işleri olmuyordu. Allah'tan günümüzde teknik takiplerle falan pek çoğu yakalanıyor, bu işin güzel tarafı. O yüzden hep söylüyoruz, aman dikkat. Bu paralar kolay kazanılmıyor. Bu birikimler kolay yapılmıyor. Ondan sonra bir telefonla bütün birikimlerinizden olmayınız efendim.

0: Reklam. Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 çift 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız. Aura!
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 0915.
4: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfimce Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfimce Tatlı Evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: Keyfimce Tatlı Ali Ağa. Keyfimce Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
0: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Kübra Yılların Ayşe Pekkan şarkısı yeni cover Oyalama Beni radyonuzdaydı. Namusun Ay Muhabbet devam ediyor. nmmradio@gmail.com nmmradio@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler ve tabii ki sosyal medyadan da radyomuzun sayfalarını takip etmeyi unutmayın. Ediz şimdi radyonuzda Roman. Gücümü

Perşin radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim bakınız, Yargıtay'dan emsal karardan bir sevgili çiftler. Konu sizi ilgilendiriyor, evli dinleyenler. Eşinin dedikodusunu yapma be kardeşim. Eşinin dedikodusunu yapan erkek tam kusurlu bulundu. Tabii burada söz konusu durum erkek üzerinde olduğu için böyle. Hani kadın, sevgili kadınlar, hani biz yırtık demeyin. Yani eşin dedikodusu niye yapılıyor? Tamam, mutlaka hani böyle şey dertleşirsin. O olur ama hani böyle şikayeti vardır insanın. Olabilir, mantıklı. Ama böyle her şey anlatılmaz. Ve maalesef çok acıdır ki ya yaşadığı her şeyi anlatanları görüyoruz ya. Bu hem sevgililik zamanı hem evlilik zamanı. Ya ayıp. Yargıtay aile mahremiyetini başkalarına anlatan erkeği tam kusurlu buldu diyor efendim. Nafakaya hükmetmiş tabii ki. Trabzon'da bir çift karşılıklı boşanma davası açtı. Mahkemede görülen davada eşlerin evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan davranışlarda bulundukları değerlendirmesi yapıldı. Habere göre mahkeme erkeğin evlilik sırasında aile mahremiyetine ilişkin olayları başkalarına anlattığı, akrabalarıyla eşinin dedikodusunu yaptığı, ortak konutun ihtiyaçlarını karşılamadığı, kadınınsa erkeği konuta almadığına dikkat çekerek erkeği ağır, kadını az kusurlu bularak boşanma da kararı verdi. Kadın da adamı eve almamış. Kararın erkek eş tarafından nafaka yönünden istinaf edilmesi üzerine dosya Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi birinci hukuk dairesi tarafından incelendi. Bölge Adliye Mahkemesi tarafların bahsettikleri olaylardan sonra bile birlikte yaşamaya devam etmelerini dikkate alarak bunun affetme sayılması gerektiğini değerlendirmesinde bulundu. Uçlu olabilir, mecburiyet olabilir bu. Hani illaki neyse. Mahkeme ayrıca evlilik birliği içinde erkeği eve almaması yönünden kadını tam kusurlu buldu. Yenge Hanım, neler yapıyorsunuz öyle? Boşanma bu defa erkeğin lehine sonuçlanmış oldu bak. Kadın eş bu defa temiz için Yargıtay'a başvurdu. Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kusur değerlendirmesi yerinde bulmadı. Erkeğin evlilik birliği sırasında süreklilik gösteren şekilde aile mahremiyetine ilişkin olayları başkalarına anlattığına, ortak konutun ihtiyaçlarını karşılamadığına ve hakaret ettiğine dikkat çekerek Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını bozan daire, erkeğin açtığı boşanma davasının reddedilmesine, kadının açtığı davanınsa kabul edilmesi gerektiğine hükmederek erkeği tam kusurlu buldu. Erkeğin nafaka yönünden temyiz başvurusuysa kabul edilmedi denmiş. Yani şu eş dedikodusu kadar hakikaten berbat bir şey yok ya. Ben mesela böyle bir ortama denk geldiğimde zaman zaman olabiliyor. Maalesef olabiliyor. Direkt net söylüyorum, kaçıyorum oradan. Yani ben bunları duymak istemiyorum deyip, ki bunu çokça yapmıştım da var yani böyle bir denk geldiğimde. Hani kusura bakma, bu bak şimdi dertleşmek başka bir şeydir. Hani ne bileyim, bazı şeyler konuşulur ama konuşulmaması gereken şeyler vardır, özel konular. Bunlar anlatılmaya başlandığında ben duymak istemiyorum abi bunları. Bu evet, aranızda bir problem varsa bunu gidin ne bileyim yani psikologla çözün, psikiyatrla çözün. Ne bileyim yani doktoruyla çözün falan filan. Ya da gidin çözemiyorsanız boşanın. Bunu ben duymak zorunda değilim ki ya. Maalesef bunlar oluyor işte. Böyle olunca da kim anlatırsa anlatsın. İşte böyle haberde gördük efendim, patlıyor. Hani işin yasal durumu da ortaya çıkmış oluyor.

Soner Arıca yılların şarkısı. Yüreğime ektim seni radyonuzdaydı. Efendim bu nedir? Bir araştırma, erkek sineklerin dişilere göre daha fazla agresif dövüş davranışları sergilediği anlaşıldı diyor. Bize ne bundan? Ya bizlik bir şey var mı bu sivrisinek arkadaşlarım öyle bir agresif davranma? Bize de agresif bir davranıyor yani. Cambridge Üniversitesi bilim insanları erkek meyve sineği beynindeki 124 milyon sinirsel bağlantıyı haritalandırarak genlerin beyni ve davranış kalıplarını nasıl şekillendirdiğini ilk kez kanıtladı. Ha, keşif otizm, şizofreni ve yapay zeka araştırmalarında yeni bir kapı aralıyor demiş. Bak bu tabii bu işin bu kısmı ayrı. Biz sadece bizi sokmaları kısmında hani. Bence hepsi eşit davranıyor yani hani sivrisinekler bazında baktığımızda. Bir mesela şey oluyor. Arkadaş bu kara sineklerin de ısırması çok pis be. Bir de arsız onlar. Bak, sivrisinek tamam saldırıyor maldırıyor. Kovalıyorsun bir süre gelmiyor. Kara sineği sağ bacağından kovala sol bacağına geliyor. Hani istiyorsun ki cinayet çıkmasın. Hani dostça anlaşalım. Bak kardeşim ben uyumuyorum. Ben ayaktayım. Seni hissediyorum. Sen de git buradan. Hani kibarca, nazikçe yaklaşalım istiyoruz. Yok arkadaş bir o bacağı dalıyor, o bacaktan gidiyor, kola dalıyor falan filan. Nefret bir şey yani. Sen sivrisineklerin de en büyük hatası bu işi gürültülü yapıyor oluşu. Özellikle gece saatlerinde, uyku sırasında. Gel sakin sakin hallet işini git. Hani biz senden kanımızı kıskanmıyoruz. Bizim sıkıntımız senin sesinle. Böyle bir de en kötü ya o çok nefretli böyle kulağının dibine geliyor ötüyor ötüyor ötüyor sen şöyle bir tokadı sallıyorsun ya oradan ona vuruyorsun ama ölmüyor başlıyor. Arkadaş gel sakin sakin hallet işini git çağır arkadaşlarını da çağır gece parti düzenleyin üzerimizde ama sessizce yapın bu işi. Sessizce yapmadığınız için yani ne oluyor tamam soktun o sırada biz kaşınıyoruz falan filan. Tabii işin mikrobi kısmı da var ona girmiyorum ama. Yine sonuçta sen kaybediyorsun ne oluyor? İlacı yiyorsun en kötü. Bak tokattan mesela kaçabiliyorsan ilaçtan kaçamıyorsun. Ya da mesela nedir işte ben daha çok yazlık kullanıyorum uzun süreli. Takıyorsun bir şey öyle kalıyor bir daha. Hiç yaklaşamıyorsun bu sefer. Hani sen uğraşıyorsun ya eve giriyorsun bir şekilde sinekliğin arasından marasından sızıyorsun bir şeyler yapıyorsun giriyorsun veya kapı aralıkken giriyorsun. Boşuna girmiş oluyorsun çıkamıyorsun da. Ya da çıkıyorsun gidiyorsun bu sefer başka pencere aramakla uğraşıyorsun falan bir sürü emek yani. Gecenin bir yarısı yoruyorsun kendini. Gel şu işi sessizce çöz. Biz de ilaçlarla uğraşmayalım ya bak o ilaçlar da her ne kadar böyle insana çok zararı yok falan filan dense de kimyasal mı kimyasal kardeşim. Suhuletle çözülebilecek pek çok problemi sinek camiasıyla maalesef yıllardır kavgayla çözmeye çalışıyoruz. Bir türlü anlaşamıyoruz bile yani. Ama dediğim gibi kara sinekler daha bir şey gıcık bu konuda. Yani şey bir oradan kovduğun gibi daha bak kovduğun gibi ya öleceksin hemen öbür tarafa gidiyor. Dışarıda özellikle böyle. Short mort giydiysen ondan sonra işin yoksa nedir o sinek kovucu spreylerle uğraş bir daha bak. O boşu boşuna şey yine kimyasalı üzerimize salıyoruz yani.

0: Reklam.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi. Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
3: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Gökhan Keser Şanssızların Şarkısı. Kimi sevsem açıldı kısmeti radyonuzdaydı. Namık'ın ayı muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde her nereden dinliyor olursanız olun. Ve nmmradio@gmail.com nmmradio@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Şimdi Erol Özdamar radyonuzda. Haliniz duman.

Gülşen İtaat yok radyonuzdaydı. Gümbür gümbür bir şarkı. Efendim devam ediyoruz. Bakınız 10 aydır parklarda yatan bir adam ama sebebi ne biliyor musunuz? Evlilik hayali. Yok hani karşı tarafı etkilemek için değil bu. Bak senin için işte banklarda yatarım falan filan o değil yani. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Konya'da yaşayan 69 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Zafer Bey. Evlilik vaadiyle dolandırılınca tüm mal varlığından oldu. Ya çok şey söylerim de. Bak annesinden kalan arsayı ve aracını satan, üstüne bir de kredi çeken Karaca, yaklaşık 3 milyon lirasını evlenmek istediği kadın ve birlikte çalıştığı şebekeye kaptırdı. Bankanın emekli maaşına da el koyduğunu ileri süren Karaca, 10 aydır hayatının büyük bir bölümünü parklarda yatarak geçiriyor. Tek isteğinin yuva kurmak. Abi hala yuva kurmaktan bahsediyorsun ya. Hani önce bir parayı bir kurtarsan, bir şey olsa hani hani elden giden evi mesela geri alsan. Tek isteğinin bir yuva kurmak olduğunu söyleyen Karaca, parklar benim evim olduğu hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim. Bir eğitimciyim ama ne hale düştüm. Hayata tutunmak için mücadele veriyorum. İnsanlar yardım etmese sokaklarda ölüp gideceğim dedi. Yazıktır, günahtır yani. Bak 25 yıllık öğretmen ve idarecilik yapmış efendim. Öğretmenlik ve idarecilik yapmış Mehmet Zafer Bey. 2002 yılında emekli oluyor. Bir süre sonra da eşinden boşanmış. Tamam olabilir. Uzun yıllar tek başına yaşayan Karaca, başarısız geçen iki evliliğinin ardından, o ikincisi de olmuş. Yeniden bir yuva kurmak istedi. Tanıştığı bir kadınla evlilik yolunda adımlar atan Karaca, daha sonra hayatının şokunu yaşadı. Evlenmek istediği kadının sürekli para istemesi üzerine annesinden kalan arsayı, aracını satan, bu da yetmezmiş gibi kredi çekip iki tane bilezik veren Karaca, daha sonra kadına ulaşamayınca bir dolandırıcılık şebekesinin eline düştüğünü anladı nihayet. Nihayet biraz geç oluyor ama. Ya bir defa zaten hani seninle evlenmek isteyen bir insan niye kalkıp senden sürekli para istesin? Ne bileyim hani yani böyle arsa sattıracak kadar yani. Bak şöyle olabilir hani bir şeylerin bir ihtiyaç vardır, ihtiyaç meselesi vardır. Hani giderilmesi gereken bir sorun var ama onlar ayrı. Ama böyle arsa sattıracak kadar. Ondan sonra bir de iki tane bilezik veriyorsun. Sonra ulaşamıyorsun. Genelde bir de şu oluyor bu gibi durumlarda. Bilmiyorum burada öyle bir detay var mı? Böyle evlenme vaadiyle kandırılanlarda bu kandıran tarafta mesela kadınlar genç oluyor. Hani abi gelmiş burada mesela kaç yaşında? 60 küsür. 69 yaşında mesela ne oluyor? Hani evlilik hazırlığı yaptığı kişi çok daha genç oluyor. Yani anlayın artık. Bak yaklaşık 3 milyon TL dolandırılan emekli öğretmen borçları da ödeyemeyince hayatı kabusa döndü. 10 aydır yatacak yeri bile olmayan, çoğunluğu parklarla ve acil servislerde geceyi geçiren, hayırseverlerin desteğiyle karnını doyuran Karaca, kendisine bunu yapanların bulunmasını istiyor. Yani inşallah bulunur tabii. Tek isteyenin bir yuva kurmak, hala işte abi orada diretme artık ya. Huzur içinde bir, hani böyle bir tek göz oda derler ya. Hani önce bir o olsun bence. Yani yuva artık yani. Tamam iki defa denemişsin olmamış. Ha bu üçüncü olmayacak anlamına gelmiyor tabii ki de. Ama hani önce bir kendini mi bir sağlama alsın acaba? Her şeyim gitti, bir de üzerinde bana kredi çektirdiler. Bunları da ödeyemeyince maaşını aldığım özel bankada maaşıma el koydu. Aylardır perişan haldeyim. Parklar benim evim oldu. Ne yapacağımı bilmiyorum demiş. Vallahi hayırlısı. Hani inşallah yakalanırlar tabii. Temennimiz o yönde ama yakalandıktan sonra da yakalanma durumu olursa da bence abimizi de kontrol altında tutup tekrardan böyle bir organizasyon işine girmemesi için telkinlerde bulunmak daha doğru.

İzel acilen radyonuzdaydı. Efendim oyun bağımlılığı ağrılara yol açıyor denmiş. Yeni bir araştırma diyor da biz bunu yıllardır söylüyoruz ki zaten. Oyun bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı. Teknoloji bağımlılığından kasıt işte telefonlar, tabletler, bilgisayarlar. Artık hayatımızın her alanında. Onu böyle doğru tutmadığımız zaman, başımızı öyle doğru eğdiğimiz zaman. Başın öne eğilmesin bu arada. Ne oluyor? Boyundan tuttum iskelete kadar. Fıtıklar mıtıklar ne var ne yok hepsi üst üste geliyor yani. Yeni bir araştırma mobil oyun bağımlılığıyla kas iskelet sistemi ağrıları arasında güçlü bir ilişki bulunduğunu ortaya koydu. Ürdün'deki üniversitelerde eğitim gören 364 tıp öğrencisinin incelendiği araştırmada. Bak artık hani hiç uzağa bakmıyorlar bile. Nasıl olsa bizim doktor adayları da telefon başında deyip. Evet yani teknoloji hayatımızın her alanında. Telefon bağımlılığı artık konuşmuyoruz bile. Eskidendi telefon bağımlılığı cümleleri. Çünkü artık telefonsuz olmuyor yani. Maalesef böyle. Olması gereken de o günümüzde. Maalesef derken olması gereken ama biz doğru kullanmak daha önemli işte. Biz orada sıkıntı yaşıyoruz. 364 tıp öğrencisinin incelendiği araştırmada 34 öğrencinin mobil oyun bağımlılığı kriterlerini karşıladığı belirlendi. Bağımlı öğrencilerin %85.3'ü boyun ağrısı bildirirken bu oran diğer öğrencilerde %65 oldu diyor. Üst sırt ağrısı bağımlı öğrencilerde %64.7, diğerlerinde %55 olarak kaydedildi. Bu arada ne diğerleri de yüksekmiş demeyin, evet yüksek ama şöyle bu zaten hepsi telefon kullanıyor. Hani bu sadece bir 34 tanesi bu öğrenciler içindeki 34 tanesi hani üst seviye. Yani sürekli böyle mobil oyun falan. Bak dirsek ağrısında ise fark daha belirgin çıktı denmiş. Bağımlı öğrencilerin %41.2'si ağrı yaşarken diğer grupta bu oran %12.5'te kaldı. Bilek ve el ağrısı da bağımlı öğrencilerde daha sık görüldü denmiş. Bak bu işin bileği var, parmağı var. Söylüyoruz yani ileriki yıllarda insanoğlu şekil olarak da değişecek. Tabii biz bunu görmeyiz de yani çok çok sonra. Bu böyle devam ettiği sürece artık yeni model bir insan türü ortaya çıkacak. Daha böyle hani normal bir insan dik duruşu vardır. Bunu söylüyoruz zaman zaman. O dik duruşun dışında. Hani baya baya böyle bir öne doğru eğilmiş. Bak bir öne doğru eğiliyor bir de boyun ekstradan öne doğru eğiliyor. Hani bu orijinal. Hani bir insan tipi bu şekilde olacak. İleriki yıllarda işte belki yüzyıllarda falan filan neyse artık yani. Kıyamet miyamet kopmazsa. Ama durum bu. Yani burada boyun ağrısıyla başlıyor. Bak dirsek ağrısı, kol ağrısı, sırt ağrısı, bel ağrısı. Ve tabii biz bu oyunlarla fazlaca haşır neşir olurken ya da bu teknolojiyle fazlaca haşır neşir olurken hareketlerden de kaçınıyoruz. Hareket de etmiyoruz. Hareketsiz bir yaşam da bırakıyoruz kendimizi. İkinci bir darbeyi de oradan yemiş oluyoruz. Ondan sonra bir daha ne olacak bu işin sonu? Ağrılarla devam yani.

0: geçmişten günümüze en hip şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
5: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
6: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
7: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212-373-13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
8: Reklamlar bitti.
9: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
8: Tam 95'te.
9: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

görmem ben de bir müddet. Aynalara baktığım hep aynı gudubet. Senin bakışların kızım yıkar hükümet. Gözyaşlarından mı bilmem odam rutubet. Yandım yardım et, sensiz ben bir yığın et. Her gün nezaret gibi neden bu esaret. Yetişirdim ben sana etsem de cesaret. Bu sabahta doğmaz güneş varsa.

0: Reklam. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran. Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
4: Reklamlar bitti.
5: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
6: Peki nasıl istersen öyle olsun.

0: kalmadın be arsız.
1: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güzel

Yaptım beni Leyla, üstüm başım hala leş. Harbi Anadolu flex, takside çalan neşe. Baba üstüne yazarım re. Yaktım beni Leyla, düştüm sana bebek. Oldum senin yeni hayran, selfie yapmak bizi çek. Bana nala sen kalayık, derim kardeş bizi çek.

0: shit. Baba, üstüne yazarım rap. Yaktın beni Leyla, yaktın beni Leyla, yaktın beni Leyla, yaktın beni Leyla.
1: Oh yeah, Leyla, Leyla. Kraliçem o benim Reyna, Reyna. Siyah takım vize Vega, wow. Sigaram bir vuvuzela. İndim

0: Reklam.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta mı olurdu? Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
3: Reklamlar bitti.
4: Nerede başladı bu hikayede? Ben böyle delirdim. Nasıl oldu da sevdim çok canımdan?

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin. Dağ tepe toprak, aşk koku.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

0: Reklam.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim.

0: sektörün öncüsü, Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0000.
1: Aliağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfimce Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfimce Tatlı Evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Aliağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: Keyfimce Tatlı Aliağa. Keyfimce Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı
3: sonunda. Reklamlar bitti.
4: Radyo!
5: Geçmişten günümüze en hip şarkılar. Geçmişten günümüze en hip şarkılar. Şimdi radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
6: Reklamlar bitti.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil,
6: tam 95'te.
8: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le.
7: Radyo Sahil.

Körfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Reklam. Reklam.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Reklamlar bitti.
3: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
4: Arabam! Arabam!

0: Menfezin en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Çok özledim.

yaşamayımı seçtim. Aşkta gurur olmazmış, yalnızlık kötü bir seçim. Sensizlik acı bir biçim.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güzel...

0: geceden sabahın ilk ışıklarına kadar. Sabahın ilk ışıklarına kadar. En güzel sollar. En güzel sollar. Sollar. Radyo sahilde. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız. Aura.
0: Reklamlar bitti.
2: Çıktım seni hatırlatan anılarımdan. Bana kalan arsız rüyalardan. Belki sonu hazırlayan gelgitlerindi. Başaramadım.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kült şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı sonunda.
4: Reklamlar bitti.

ateşken. Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: sözlerin yolda kalmasın.
1: Reklam.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde, seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
5: Reklamlar bitti. Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Bu da geçer mi sevgilim? Yokluğundan mı sebep, sustuğundan mı sebep? Buz gibi gecelerim.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti.
2: Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Söylüyorum şimdi, götürmek istersen.

Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soul'lar Radyo Sahil'de.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

gözüme bakma öyle. Ya evet ya hayır.

Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel sollar Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde,

gözler yanıyor içimde. Aşkın beni kül ediyor. Sorma ne haldeyim.

alevler yanıyor içimde. Aşkın beni kül ediyor. Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim, sorma yangınlardayım zaman zaman. Sorma utanırım, sorma söyleyemem,

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kilit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: 以。
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar Radyo Sahil'de.
1: Kimsenin suçu yok, kimsenin gücü yok.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.